TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü Santa Cecilia Ulusal Akademi Orkestrası'nın 15 Mart 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Alman orkestra şefi Thomas Gugais yönetiminde sahne alan topluluktan ilk olarak Johannes Brahms'ın 1887 yılında bestelediği Opus 102 La Minör Keman ve Violonsel için ikili konçertosunu dinliyoruz. Solistler 1983 doğumlu Japon kemancı Sakaya Sozi ve 2003 doğumlu İtalyan cellist Ettore Pagano.

Johannes Brahms'ın keman ve violonsel için ikili konçertosunu kemancı Sakaya Sozi ve çellist Ettore Pagano ve Santa Cecilia Ulusal Akademi Orkestrası'ndan dinlediniz. 15 Mart 2025 tarihli konser Franz Liszt'in Prelütler adlı senfonik şiiriyle devam ediyor.

Franz Liszt'in Prelüdler adlı senfonik şiirini Santa Cecilia Ulusal Akademi Orkestrası'nın 15 Mart 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Topluluğun konseri Richard Strauss'un Opus 24, Ölüm ve Dönüşüm başlıklı senfonik şiiriyle sona eriyor.

Santa Cecilia Ulusal Akademi Orkestrası Richard Strauss'un Opus 24 Ölüm ve Dönüşüm başlıklı senfonik şiirini seslendirdi. Programımız Franz Liszt'in solo piyano için 1884 yılında bestelediği Çardaş Obstin başlıklı parçayla devam ediyor.

Franz Liszt'in Çağdaş Obscene başlıklı parçasını piyanist Jos van Immersel seslendirdi. Programımızın bu bölümü Johannes Brahms'ın klarinet ve yaylı çalgılar dörtlüsü için 1891 yılında bestelediği Opus 115 Si minör klarinet kantatiyle sona eriyor.

Klarinet Kentetini, klarinette Thomas Fredli ve Sine Nomine Kuartet'ten dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Barok dönem bestecisi Johann Friedrich Fasch'a ait iki obua, fagot ve yaylı çalgılar için Do minör konçertoyu ve Ludwig van Beethoven'ın 1806 yılında kaleme aldığı Opus 62 Coriolan uvertürünü dinleyebileceğiniz programımızın son bölümü Jan Dismas Zelenka ile başlıyor. Barok dönemde armonik yenilikleri ve kontrpuan ustalığıyla dikkat çeken Çek bestecinin 1726 yılında yazdığı Missa Nativitatis Domini başlıklı eserini dinliyoruz.

Yandis Mazzelenka'nın 1726 tarihli Missa Nativitatis Domini başlıklı eserini dinledik. Bedri Smetana'nın 4 yaşında kaybettiği kızına ithaf ettiği ve romantik dönemin kilometre taşlarından biri olan Opus 15 Sol Minör Piyanolu Triosu'yla devam ediyoruz.

Bedri Smetana'nın Opus 15 Sol Minör Piyanolu Triosunu Türk Triosunun 1987 tarihli kaydından dinleyeceğiz. Edvard Grieg var sırada. Bestecinin Opus 35 2 Norveç Dansı başlıklı eserinin Hans Sitte'e ait orkestra düzenlemesini Plovdiv Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Ruslan Raychev yönetimindeki Plovdiv Filarmoni Orkestrası, orkestrasyonu Hans Sitte ait olan Edvard Grieg'in Opus 35 2 Norveç dansını seslendirdi. Carl Ludwig Littander'in flüt ve piyano için kaleme aldığı bir numaralı divertimento ile devam ediyoruz.

Carl Ludwig Litander'in bir numaralı divertimentosunu flütte Mikael Helasvu ve piyanoda Tuya Hakkila'dan dinlediniz. Barok dönemde İsveçli Handel olarak tanınan Johann Helmich Roman'ın klavsen için kaleme aldığı Mi minör 12 numaralı süiti var sırada.

Barok dönemin İsveçli bestecisi Johann Helmich Roman'ın Mi minör 12 numaralı süitini klavsen sanatçısı Karin Jonsson Hazel seslendirdi. Kanadalı çağdaş besteci Ruth Watson Henderson'ın koro için Neşeyle Şarkı Söyleyin başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

Wood, Watson Henderson'un neşeyle şarkı söyleyin adlı eserini Lydia Adams yönetimindeki Elmer Eisler şarkıcıları seslendirdi. Barok dönem bestecisi Johann Friedrich Fasch'a ait iki obua, fagot ve yaylı çalgılar için Do minör konçerto var sırada.

Sergio Azzolini yönetimindeki Camerata Bern topluluğu Johann Friedrich Fasch'ın iki oboay, fagot ve yaylılar için Do minör konçertosunu seslendirdi. Franz Josef Haydn'ın Tanrı Korusun adlı ilahi üzerine piyano için kaleme aldığı varyasyonlarla devam ediyoruz.

Franz Joseph Haydn'ın Tanrı Korusun adlı ilahi üzerine yazdığı varyasyonları piyanist Andreas Steyr seslendirdi. Programımız Ludwig van Beethoven'ın Heinrich Joseph von Collin'in aynı adlı tragedyası üzerine kaleme aldığı Opus 62 Coriolan Uvertürü ile sona eriyor.

0: Ludwig van Beethoven'ın Opus 62 Koriolan Uvertürünü Manfred Honeck yönetimindeki İsveç Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika ile İran arasındaki gergin ateşkes süreci devam ederken diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la telefonda görüştü. İKYB Başbakanı Mesrur Barzani'yi de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmelerde Amerika-İran Savaşı'nın yanı sıra ikili ilişkiler de ele alındı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. İran devrim muhafızları İran'a ait petrol tankerlerine ve ticari gemilere müdahaleye karşı Washington'ı uyardı. Füze ve insansız hava araçları bölgedeki Amerikan hedeflerine ve gemilerine kilitlendi. Ateşleme emrini bekliyoruz denildi. Amerika ise İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 62 gemiyi engellediğini açıkladı. İşgalci İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıları ise sürüyor. Ülkenin güneyindeki saldırılarda 24 kişi daha hayatını kaybetti. Hizbullah da İsrail saldırılarına karşılık veriyor. İsrail, Hizbullah saldırısında biri ağır 3 askerin yaralandığını açıkladı. Galatasaray ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sahasında Antalya Spor'la karşı karşıya gelen sarı kırmızılı ekip karşılaşmadan 4-2 üstünlükle ayrıldı. Galatasaray bu şampiyonlukla üst üste 4, toplamda da 26. kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Galatasaray için tebrik mesajları da ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Galatasaray camiasını tebrik etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, meslek birlikleri ve sivil toplum örgütleriyle yaptıkları işbirliğinin muhalefet partileri tarafından eleştirilmesine tepki gösterdi. Eğitim öğretim camiamıza totaliter bir perspektifle yön vermemizi arzu ediyorlar dedi. Ankara'da düzenlenen insan, değer ve teknoloji temalı eğitim zirvesinde konuşan Tekin, destek olan herkesin işbirliğine açık olduklarını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin mühendis kızları projesinin olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Göktaş, İstanbul'da düzenlenen küresel mühendis kızlar buluşmasında projeye yönelik yapılan etki çalışmasının sonuçlarını anlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, girişimcilerin artık fiziki olarak Türkiye'de bulunma zorunluluğu olmaksızın uzaktan şirket kurabileceğini müjdeledi. Dijital şirket uygulamasının hayata geçirileceğini söyledi. Bakan Kacır, Türk ornlarının değerlemesinin 100 milyar doları aşmasını hedefliyoruz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. İklim değişikliğine dikkati çekti. Bu kapsamda yürütülen projelere de değinen Bakan Kurum, şehirler insanına verdiği güven duygusuyla güçlüdür dedi. Ticaret Bakanı Ömer Balat, Türkiye'nin 2002 yılından bu yana yaşadığı büyük dönüşüme dikkat çekti. Ekonominin 6 kat büyüdüğünü söyledi. Gençlere seslenen Balat, durmayacağız, daha çok çalışacağız dedi. TRT'nin dijital platformu Tabii'nin iddialı yapımı Gassar'ın yeni sezonu için çekimler tamamlandı. Dizinin yeni bölümlerinde Kibariye rüzgarı esecek. Kibariye şarkılarıyla hikayenin derinliğine ve duygusallığına katkıda bulunacak. Hem güldürüp hem düşündüren dizinin yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Haberleri sunduk.

Radyo 3. Kültürler arasında. TRT Radyo 3'te Kültürler Arasında programından hepinize günaydın sevgili dinleyiciler. Bu sabah da yine dünyanın dört bir tarafına uğrayacağımız müzikal bir yolculuğa çıkıyoruz birlikte. Avustralya'dan başlıyoruz. Yothu Yindi, aborjin kültürünü dünya müziğiyle buluşturan öncü bir topluluk. Bu parçada Avustralya'nın kuzey bölgesinde yaşayan aborjin halkı Yolgu klanları tarafından konuşulan dili de duyuyoruz. Geleneksel ritimlerle modern dokunuşlar buluşuyor. Japana. Wow.

Oliver Koleski ile elektronik müziğin derin atmosferine geçiyoruz. I'm Okay albümünde yer alan parçası Bones'la bizimle olacak. Şarkı özellikle melodik tekno ve deep house türlerinde klasikleşmiş bir örnek olarak tanınıyor. Avusturyalı müzik grubu HVOB'nin vokalde katkıda bulunduğu duygusal yoğunluğu yüksek bir parça Bones.

To pick with you, 'cause you're lazy like a bird.

Uzak Doğu'dan zarif bir dokunuş. Geleneksel Kore enstrümanlarını modern minimalizm ve caz unsurlarıyla birleştiren, Güney Koreli deneysel bir besteci olan Park Ji-ha'da sıra. 14 Şubat 2025'te çıkardığı All Living Things albümünde yer alan Eternal Path, sakin ama derin bir atmosferle dinleyiciyi yaşam ve doğa üzerine düşünmeye davet ediyor.

Sinematik bir anlatımla devam ediyoruz. Abel Kojeniowski, duygusal yoğunluğu yüksek film müzikleriyle tanınan bir besteci. Madonna'nın yönettiği 2011 yapımı Wallis & Edward filminin unutulmaz soundtrackleri de ona ait. Bir film sahnesinin içine girer gibi dinliyoruz. Dance for me, Wallis.

Tarzımızı biraz değiştiriyoruz ve kuzeyin sert iklimine geçiyoruz. Mike Olsen tarafından hayata geçirilen Danimarka çıkışı Nordic Folk ve Dark Folk müzik projesi olan Danheim, gelenekselle moderni bir araya getiriyor ve İskandinav mitolojisi ve Viking kültürünü müzikal olarak yeniden ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Danheim'ın 2020 yılında çıkardığı Skapanir albümünde yer alan Kala ise Nordic Dark Folk ve ambiyans tarzının en bilinen örneklerinden. Şimdi kadim seslere kulak veriyoruz. Kala.

Green Was Greener, Yunan müzisyen ve prodüktör Thomas Ratakis'e ait geçmişe duyulan özlemi hatırlatan atmosferik bir proje. Sanatçının müziği genellikle psychedelic pop, indie rock ve retro tınıların modern bir sentezi olarak tanımlanıyor. Adeta bir çöl serabı veya gece yolculuğu hissi uyandıran atmosferik yapısıyla Desert Dancer'ı dinliyoruz.

Orta Asya'ya uzanarak ritmimizi artırıyoruz. Kazakistan kökenli dünyaca ünlü folk rock grubu olan Ulutau ya da Uluda, geleneksel Kazak müziğini modern rock unsurlarıyla harmanlayarak kendilerine özgü bir tarz oluşturdular. En bilinen ve simgeleşmiş parçaları olan Adayla 2001 yılında Altın Disk ödülünü kazandılar. Efsanevi Kazak besteci Kurmangazi Sağırbayuli'nin bir eserinin rock müzikle yeniden yorumlanması olan Aday, temposuyla Orta Asya bozkırlarının dinamik atmosferini yansıtıyor, dinliyoruz.

Orta Doğu'nun zengin tınılarıyla devam ediyoruz. Rabih Ebu Halil, Oud da caz arasında güçlü bir köprü kuruyor. Steve Swallow ve Kenny Wheeler gibi devlerin katkı sağladığı Blue Camel albümü ise kariyerinin zirve noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Doğu ile Batı'nın buluştuğu bu esere bırakıyoruz sözü. Albüme adını veren parça Blue Camel.

Manu Kaşe, Avrupa caz sahnesinin en saygın davulcularından biri. Müzisyenin 2019 yılında yayınlanan The Scope albümünde yer alan enerjik parçası Keep Connection'la devam ediyoruz. Şarkı Kaşe'nin alameti farikası olan sofistike davul ritimlerini modern groove, soul ve elektronik ögelerle birleştiriyor.

Rahim El Haç, müziğinde sürgünün ve umudun izlerini taşıyan bir sanatçı. 2017 tarihli Irak'tan Mektuplar albümü, savaşın harap ettiği Irak halkının yaşadığı hayatları, acılarını ve sevgilerini ifade eden gerçek mektuplardan yola çıkıyor. Albümde yer alan ve Irak geleneksel müziğiyle Batı klasik müziğini harmanlayan, derin duygusal yoğunluğa sahip Eastern Love adlı eseri seçtik sizin için.

kapanışta topraklarımıza dönüyoruz. Baba Zula 1996 yılında İstanbul'da Murat Ertel ve Levent Akman tarafından kurulan Psychedelic Rock'la Türk müziğini birleştiren özgün bir müzik grubu. 3 oyundan 17 müzik albümünde yer alan, grubun en bilinen, en çok istek alan ve canlı performanslarda sıklıkla doğaçlamalarla uzatılan eseri

ve çöl arslanlarıyla size veda ediyoruz. Programı hazırlayan Mehmet Oğuzhan Şahin, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses kayıtta Semahat Şallı, sunan ben Selvi Karakoç, hepinize müzik, huzur ve ilham dolu bir gün diliyoruz. Haftaya yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yapımda Haluk Aydın ve sunan ben Neslihan Pakel, birlikte keyifli dakikalar geçirmeyi diliyoruz. Bugün dinleyeceğimiz ilk eser, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 581 köhel sayılı La Majör eseri. St. Martin in the Fields Akademi Orkestrası'ndan dinliyoruz. Bölümler, Allegro, Larghetto, Menuetto, Allegretto con variazioni.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 581 köhel sayılı La Majör eserini St. Martin in the Fields Akademi Orkestrası'ndan dinledik. Radyo 3 Sabah'ta dinleyeceğiniz sıradaki eser Felix Mendelssohn Bartholdy'nin Opus 25 Sol Minör 1 numaralı piyano ve orkestra için konçertosunu piyano sanatçısı Jean-Louis Stewarm'ın ve Moskova Oda Orkestrası'ndan birlikte dinliyoruz. Bölümler Molto allegro con fuoco, andante, presto.

Felix Mendelssohn Bartholdy'nin Opus 25 Sol Minör 1 numaralı piyano ve orkestra için konçertosunu piyano sanatçısı Jean-Louis Steuermann ve Moskova Oda Orkestrası'ndan dinledik. Bugünkü Radyo 3 Sabah programının sonuna geldik değerli dinleyiciler. Programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yapımda Haluk Aydın ve sunan ben Neslihan Pakel, yeniden birlikte olmak umuduyla diyoruz. Hoşça kalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Müziğe duyduğumuz aşkla TRT İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamlar'dayız. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli, Radyo 3 eşliğinde güzel bir pazar günü diliyoruz sizlere. Program sinyalimizin ardından Wolfgang Amadeus Mozart'ın 286 köhel sayılı orkestra için yazdığı Nocturne'ün ikinci bölümü Allegretto Grazioso'yu dinledik. St. Martin Akademisi üyelerini Sir Neville Mariner yönetiyordu. Kendi dönemiyle birlikte tüm dönemlerin ruhunu ve zevkini ifade eden Mozart, yapıtlarıyla müzik dünyasında yeni bir sayfa açmış. Keman çalışıyla dinleyenleri büyüleyen Mozart, Münih'ten babasına gönderdiği mektubunda, "Herkes hayran kaldı, Avrupa'nın en büyük kemancısıymışım gibi çaldım," diye yazmış. Baba Leopold de cevap olarak, "Beni hiç şaşırtmadı. Sen kendinin ne kadar iyi keman çaldığını bilmiyorsun," demiş. Sanatının güzelliği ve derinliğiyle müziğin sınırlarını genişletmiş Mozart'ın 261 köhel sayılı keman ve orkestra için yazdığı Mi majör Adagio'suna yer veriyoruz şimdi de. Bugün seçtiğimiz yorumda kemanın yerini bu kez gitar alıyor. Pepe Romero'ya Iona Brown yönetimindeki St. Martin Akademisi üyeleri eşlik ediyor.

Sevgili dinleyenler, Mozart'ın 261 köhel sayılı keman ve orkestra için yazdığı Mi majör Adagio'sunu bugün orkestranın eşliğinde gitarın yorumundan sunduk sizlere. Pepe Romero'ya Iona Brown yönetimindeki St. Martin Akademisi üyeleri eşlik ediyordu.

Kemancı Marat Bisengaliye ve piyanist John Lenihan. İkilinin yorumundan dinlediğimiz bu güzel parça, virtüöz kemancı, besteci Henryk Wieniawski'nin Opus 12 Polonya şarkısı adını verdiği 2 numaralı mazurkasıydı.

48 Şair Aşkı dizisinden seçtiğimiz kısa bir leadle devam ediyoruz programımıza. Schumann bu diziyi 1840'ta 30 yaşındayken Heine'nin dizeleri üzerine bestelemiş. Gözyaşlarımdan filizleniyor. Gözyaşlarımdan pek çok çiçekler filizleniyor. Ve benim iç çekmelerim bülbül korosu oluyor. Ve eğer beni seviyorsan küçüğüm, tüm çiçekleri sana armağan ediyorum. Ve senin pencerende bülbüller şarkı söylesin.

Schumann'ın Opus 48 Şair Aşkı dizisinden Aus meinen Tränen sprießen adlı lied'i dinledik. Peter Schreier'ın bu güzel yorumunda Wolfgang Sawallisch eşlik ediyordu. Radyolarını yeni açan sevgili dinleyenler, TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamlar'dayız. Programımıza 2017 Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması'nda derece alan Orhan Veli Özbayrak'ın Oda Orkestrası için süitinden iki bölümle devam ediyoruz. Bölümleri dinlemeden önce bu eseri İlhan Baran ve Ayşegül Güven'in aziz hatıralarına adıyorum diyen Orhan Veli Özbayrak'ın albüm kitapçığı için kaleme aldıklarının bir kısmını aktaralım sizlere. ...2016 yılında bestelenen Oda Orkestrası için suite, içerdiği hiçbir bölümde belirli dansları doğrudan temsil etmemekle birlikte Türk halk müziği danslarından ve onun müziğinden esinlenerek yazılmıştır denilebilir. Eserin ortaya çıkış sürecinde daha önceden yazmaya başladığım ancak bitirme olanağı bulamadığım piyano parçalarından yararlandım. Bu parçaların ortak özelliği her birinin kendi içinde piyano tekniği bakımından belirli konulara eğilmesi, sadece öğretici olma amacını taşımayıp aynı zamanda besteleme tekniği bakımından el verdiğince kendi içinde biçimsel olarak bütünlük taşımasını engellemeyecek ölçüde şaşırtmacalara, oyunlara yer veren karakter parçaları olmasıdır. Ve tabii her zaman ilgimi çekmiş olan İlhan Baran'ın çocuk parçalarından esinlendiğimi de söylemek isterim. Bu parçaları orkestraya uyarlarken hiçbirine sadık kalmadım. Orkestranın olanakları ölçeğinde her birinde değişiklikler, zenginleştirmeler ve eklemeler yaptım. Kimisini ana fikrini koruyarak yeniden yazdım. Değerli müzikseverler, Orhan Veli Özbayrak'ın Oda Orkestrası için suitinden iki bölümü Gürer Aykal yönetimindeki İstanbul Sinfoniyetta'nın yorumuyla getiriyoruz radyolarınıza.

Oda Orkestrası için süitinden iki bölüm sunduk sizlere. İstanbul Sinfonietta'nın seslendirdiği 3. bölüm Andante ve 5. bölüm Vivace'de topluluğu Güler Aykal yönetiyordu.

Çok iyi bir piyanist olan Felix Mendelssohn Bartholdy, piyanistliğinden çok besteleriyle tanınmış. Eserlerini klasik biçimlerden yararlanarak romantik bir içerikle yazmış. Mendelssohn'un müziğinde Alman-Avusturya müziğinin geleneklerine bağlı olarak Bach, Handel, Mozart ve Schubert'in etkilerinin olduğu ve piyano müziğini de yeni fikirlerle zenginleştirdiği söylenir. Programımızda Mendelssohn'un orkestra eşliğinde siyah beyaz tuşlar için yazdığı Opus 40 Re minör 2 numaralı konçertosunun Adagio Molto Sostenuto bölümüne yer veriyoruz. Piyanist Jean-Louis Theorman'a Konstantin Orbeli'nin yönetimindeki Moskova Oda Orkestrası eşlik ediyor.

Değerli müzikseverler, Mendelssohn'un Opus 40 Re minör 2 numaralı piyano konçertosunun Adagio Molto Sostenuto bölümünü sunduk sizlere. Jean-Louis Steuermann'a Konstantin Orbelin yönetimindeki Moskova Oda Orkestrası eşlik ediyordu.

20. yüzyılın ünlü bestecilerinden biri olan Samuel Barber, romantik eserleriyle daha çok anılmakta. Müzik kitaplığında özel bir yeri olan, herkesin keyifle dinlediği Yaylılar İçin Adagio'su ile beraber pek çok eser notaya almış Samuel Barber. Müzik yazarı, gazeteci Donald Hanahan, Amerikalı besteciler arasında belki de en kalıcı eser yazan ve eserleri en fazla beğenilenin Barber olduğunu söylemiş. Programımıza Barber'ın orkestra eseri Opus 17 Second Essay ile devam ediyoruz. Yoel Levy yönetimindeki Atlanta Senfoni Orkestrası'nın yorumundan dinleyeceğimiz eser için yapılmış açıklama ise şöyle. Second Essay, pastoral bir karakterdedir. Ana tema ilk önce flütle duyurulur. İkinci tema viyolalarla, üçüncü tema madeni üfleme çalgılarla belirtilir.

parlak bir fugatoyla, tahta üfleme çalgılarla canlanır ve güçlü bir ilahi havasında tipik Amerikan vurgulamalarıyla sona erer. Barber, 15 Mart 1942'de tamamladığı eserini şair arkadaşı Robert Horan'a ithaf etmiş.

Radyo 3'ün sevgili dinleyenleri, Samuel Barber'ın tek bölüm olarak bestelediği orkestra eseri Opus 17 Second Essay'i dinledik. Atlanta Senfoni Orkestrası'nın bu güçlü yorumunda orkestra şefi Yuel Levy'ydi.

Chi bel sogno di Doretta. Puccini'nin lirik operası La Rondine. Kırlangıçtan dinlediğimiz bu güzel aryada solist René Fleming'di. Sanatçıya Geoffrey Tate yönetimindeki İngiliz Oda Orkestrası eşlik ediyordu. Piyanist Ian Watson'dı.

Müziğe duyduğumuz aşktan yola çıkarak dinlerken keyif alacağınızı düşündüğümüz eserleri, yorumları radyonuz aracılığıyla siz müzikseverlerle buluşturduğumuz İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamların sonuna geldik. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Yeniden birlikte oluncaya dek müzik eşliğinde sağlıklı, mutlu bir hafta geçirmeniz dileklerimizle. Hoşçakalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

Müzikli Masallar. TRT İzmir Radyo Stüdyoları Müzikli Masallar programından siz kıymetli dinleyicilerimize kocaman bir merhaba. Ben Elif Nihal Kur'an. Kuşaklar boyu sözle aktarılan, içinde yaşanılan kültürün aynası olan masalların müzikle buluştuğu bu keyifli programdan huzurlu bir pazar günü dilerim. Baharın kendini iyiden iyiye belli ettiği bu güzel pazar gününün ayrı bir de önemi var bizler için. Biyolojik olarak bizi dünyaya getiren, varlığımızı varlığıyla geliştiren, bazen biyolojik olmasa da sevgi enerjisiyle sarıp sarmalayan bir canlının hayat yolunda hem fiziki hem psikolojik olarak sağlıklı kalıp büyümesine hayatında alan açan tüm kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutlarız. İyi ki varsınız sevgili anneler. Bugünkü temamız günün anlam ve önemine uygun olarak anne kavramı. Ve pek tabii ki bu kavramın bir sembol olarak farklı şekillerde işlendiği Andersen'den ve Anadolu mitolojisinden iki güzel ama hüzünlü masal. Bir Annenin Hikayesi ve Kibele ile Aktis. Anne teması birçok kültürde sadece aile ile ilgili bir rol değil, yaşamın nasıl başladığını ve sürdüğünü açıklayan temel bir semboldür. Genellikle üç ana anlam taşır: yaratma, koruma ve dönüşüm. Bu yüzden anne doğada çoğu zaman toprakla özdeşleştirilir. Çünkü toprak hem hayat verir, hem besler, hem de sonunda yeniden içine alır. Mitolojilerde anne figürü genellikle iki yönlüdür. Hem besleyen ve koruyan, hem de geri alan ve dönüştüren bir güç. Kibele ya da Isis gibi tanrıçalar yaşamı koruyan ve yeniden kuran yönleriyle öne çıkar. Buna karşılık aynı figürler doğanın sert yüzünü de temsil ederler. Yani anne sadece şefkatin değil, aynı zamanda dengenin ve zorunluluğun da simgesidir. Bu durum mevsim döngülerinde açıkça görülür. Doğa baharda doğurur, kışta kendini geri çeker. Dolayısıyla anne sembolü mitolojik düzende döngü, dönüşüm ve süreklilik kavramlarının merkezindedir. Dilerseniz açılışı doğayı en güzel anlatan müziklerden biri olan Beethoven'ın Opus 68 6 numaralı Fa majör Pastoral isimli senfonisiyle yapalım. Bu güzel eserin Fırtına ve Çoban Şarkısı başlıklı 4. ve 5. bölümlerini dinleyeceğiz şimdi. Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası yorumluyor.

Beethoven'ın Opus 68 6 numaralı Fa majör Pastoral isimli senfonisinden Fırtına ve Çoban Şarkısı başlıklı 4. ve 5. bölümleri Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası yorumladı. Doğanın dinginliğini ruhumuzda hissettiren bu güzel müzikten sonra Andersen'den ilk masalımıza kulak verelim mi? Ne dersiniz? Bir Annenin Hikayesi. Geceydi. Rüzgar ince ince esiyor, evin camlarına dokunuyordu. Küçücük bir odada bir anne hasta çocuğunun başında bekliyordu. Gözlerini bir an bile ondan ayıramıyordu ama yorgundu ve fark etmeden başı düştü, uyuyakaldı. Tam o anda kapı sessizce açıldı. İçeri yaşlı bir adam girdi. Üzerinde koyu bir örtü vardı. Bu ölüm meleğiydi. Çocuğu kucağına aldı ve sessizce çıktı. Anne birden uyandı. Odanın boşluğunu hissetti. "Çocuğum!" diye haykırdı, kapıyı açtı ve karanlığa koştu. Yolda ilk karşılaştığı şey gece oldu. Karanlık ona baktı ve şöyle dedi. "Onu gördüm ama sana söylemem için bana söylediğim bütün ninnileri söylemelisin." Anne çocuğuna söylediği tüm ninnileri tek tek söyledi. Sesinde titrek ama derin bir sevgi vardı. Gece yumuşadı ve ona yolu gösterdi. Biraz ileride dikenli bir çalı çıktı karşısına. Soğuktan buz kesmişti. "Onu gördüm," dedi çalı. "Ama beni ısıtmalısın." Anne çalıya sarıldı. Dikenler tenine battı ama önemli değildi. Kanattı, bırakmadı. Çalı ısındı ve ona yolu açtı. Sonra büyük bir gölün kıyısına geldi anne. Su karanlık ve derindi. Göl dedi ki, "Onu geçirdim ama bana gözyaşlarını vermelisin." Anne ağladı. Öyle derin ağladı, öyle derin ağladı ki gözyaşları inci gibi suya düştü, göl sakinleşti ve onu karşı kıyıya taşıdı. En sonunda büyük camdan bir bahçeye ulaştı. Burası ölüm meleğinin bahçesiydi. İçeride binlerce çiçek vardı. Her biri bir insan hayatıydı. Kimi yeni açmıştı, kimi solmaya yakındı. Anne titreyerek sordu. "Çocuğum hangisi?" Melek oradaydı. Sessizce fısıldadı. "Her çiçek bir yaşamdır. Onu koparırsan hayatı kesilir." Anne çocuğunun çiçeğini buldu. Onu almak istedi ama melek onu durdurdu. "Eğer onu geri alırsan," dedi. "Onu nasıl bir hayat beklediğini de bilmelisin." Ve anneye iki kader gösterildi. Biri acı doluydu, diğeri daha da karanlıktı. Anne titredi ve ilk kez

durdu. "Ben onun iyiliğini istiyorum," dedi. "Eğer benim yanımda kalması onun için kötü olacaksa..." Ellerini geri çekti. Melek onun gözlerinin en derinine baktı şefkatle ve çocuğu aldı. Ama bu bir kayıp değildi sadece. Bu bir annenin sevdiğini kendisi için değil, onun için seçmesiydi. Yavaşça geri döndü. Ağlamaktan artık neredeyse görmez olan gözleri görmüyordu belki ama kalbi görüyordu. Ve masal da burada bitti. Andersen'in bu hüzünlü masalı bize şunu sorgulatır. Sevgi sahip olmak mı yoksa bırakmak mıdır? Ve gerçek sevgi bazen vazgeçebilmektir. Bu hüzünlü masaldan sonra çocuklar için yazılmış farklı tarzlardan iki müziğe kulak verelim. Önce İspanya'ya uzanalım ve ilk olarak Manuel de Falla'yı konuk edelim radyolarımıza. Bestecinin 7 İspanyol halk şarkısı eserinden Nana başlıklı geleneksel Endülüs ninnisini dinleyeceğiz şimdi. Soprano Montserrat Figueras'a Jordi Savall ve Xavier Díaz Latorre eşlik ediyor. Ve ardından George Gershwin tarafından yazılmış Summertime başlıklı güzel müzik var. Peggy and Bess adlı folk opera içinde yer alan bu müziği operadaki karakter Clara bebeğini uyutmak için söyler. Ella Fitzgerald ve Louis Armstrong'un naif yorumundan dinliyoruz.

Manuel de Falla'nın 7 İspanyol Halk Şarkısı eserinden Nana başlıklı geleneksel Endülüs ninnisini Jordi Savall ve Xavier Díaz Latorre'nin eşlik ettiği soprano Montserrat Figueras'ın incelikli yorumundan, George Gershwin tarafından yazılmış Summertime başlıklı güzel ninniyi de Ella Fitzgerald ve Louis Armstrong'dan dinledik. Anne sembolü farklı kültürlerde benzer özellikler gösterse de vurguları farklıdır. Çin'de yaratılış tanrıçası Nüva ve aydınlanmış bir varlık olduğuna inanılan Guanyin karakterleri üzerinden anne sembolü daha çok denge kuran ve şefkat gösteren bir güçtür. Hindistan inanışında tanrıçalar Devi ve özellikle Kali ile anne hem yaratan hem yok eden, yani doğanın tüm yönlerini taşıyan bir güç olarak görülür. Bu kısa bilgilerden sonra nefis iki müziğimiz daha var sırada. İlk müzik piyanonun dahi çocuğu Chick Corea'dan Eternal Child. Chick Corea ve Electric Band yorumluyor. Ve hemen ardından Sometimes I Feel Like a Motherless Child başlıklı anonim Afro-Amerikan ezgiyi Ira Coleman eşliğinde Jesse Norman yorumluyor. Dinliyoruz.

Eternal Child başlıklı güzel müziği Chick Corea ve Elektrik Band'in incelikli yorumundan ve hemen ardından Sometimes I Feel Like a Motherless Child başlıklı anonim Afro-Amerikan ezgiyi de Ira Coleman'ın eşlik ettiği Jesse Norman'ın naif yorumundan dinledik. Farklı tarzlardan, güzel müziklerden sonra Anadolu mitolojisinden uyarladığımız ikinci masalımızda sıra. Kibele ve Attis. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, henüz şehirlerin duvarları yükselmeden insanların doğada yaşadıkları zamanlarda, dağların zirvesinde görünmeyen ama hissedilen bir tanrıça yaşarmış Kibele. İnsanlar ona anne dermiş. Ne bir sarayı ne de altından bir tahtı varmış Kibele'nin. Onun evi kayalar, dağlar, rüzgar, ormanlarmış. Aslanlar yanında yürür, vahşi olan onun yanında sakinleşirmiş. Çünkü Kibele doğanın ta kendisiymiş. Hem veren hem alan sessiz güç. Bir gün Frigya topraklarında bir ağacın gölgesinde bir çocuk doğmuş. Bu çocuk kaderi hiç de sıradan olmayan, taze bir ağaç gibi canlı ve parlak olan Attis'miş. Büyüdükçe serpilmiş, yakışıklılığı dilden dile yayılan genç bir delikanlı olmuş. Ama Attis'in güzelliği sadece yüzünde değilmiş. Doğanın dilinden anlayıp onunla uyum içinde yaşayan bir ruha, enerjiye de sahipmiş. Kibele delikanlıyı ilk gördüğünde doğayla kurduğu uyumlu ve saygılı ilişkiye hayran kalmış. Tanrıçanın içindeki eski ve derin bir bağ harekete geçmiş, bir annenin sevgisine benzeyen ama aynı zamanda da doğanın sahiplenici gücünü taşıyan bir bağ. Attis'in değişmeden kalmasını, doğanın saf bir parçası olarak var olmasını istiyormuş. Bu yüzden de çevresindeki herkes ve her şeyden korumak için elinden geleni yapmaya kararlıymış, tıpkı bir anne gibi. Ama insanların dünyasında zaman başka türlü akıyormuş. Günler günleri kovalamış Attis büyümüş, insan dünyasına yönelmiş ve bir gün bir kadına aşık olmuş, evlenmeye karar vermiş. Düğün günü gelmiş çatmış, şarkılar söylenmiş, bin bir renkli çiçeklerden çelenkler örülmüş. Doğa ve tüm canlılar bu güzel günü kutlamak için bir araya gelmişler. Tam o sırada gökyüzü bulutlanmış, rüzgar birden yön değiştirerek sert esmeye başlamış. Ilık Meltem, baharın insanın içini yumuşatan hissi yerini adeta fırtına öncesi bir karışıklığa bırakmış. Dağlardan gelen o eski güç, doğanın annesi, bereket tanrıçası Kibele kendini hissettirmiş. Bu geliş öfkeden çok doğanın unutuldum diyen sesi gibiymiş ve bir anda tüm canlıların üstüne kara bir bulut gibi çökmüş. Rüzgar sertleşmiş, çiçekler kapanmış, sular çekilmiş, toprak canlılığını kaybetmiş. Biraz önce huzurla öten kuşlar susmuşlar. Bin bir koku salan güzelim bitkiler, çiçekler bile adeta nefes alamaz olmuş, kokularını salamamışlar. Anlatılara göre doğayla derinden bir bağ olan Attis bu güçlü bağdan kopamamış ve bir anda fenalaşmış. Zihni bulanıklaşmış, kontrolünü kaybetmiş. Gerçeklikle korku birbirine karışmış. Bu dünya ile tanrıların dünyasını ayırt edemez olmuş genç adam ve bir çam ağacının altında önce aklını yitirmiş. Sonra da sağlığı elden gitmiş, günden güne eriyerek

yine bu ağacın altında hayatını kaybetmiş. Attis'in kaybıyla doğa susmuş. Kibele'nin yasıymış bu. Toprak bereketini kaybetmiş, ağaçlar büyüyememiş. Tanrıça, delikanlının tamamen yok oluşunu kabullenememiş bir türlü. Tanrıların kralı Zeus'a yakarmış. Yalvarırım, onu tamamen benden alma. Ve bir denge kurulmuş bu yakarışla. Attis geri dönmemiş ama tamamen de kaybolmamış. Bedeni toprağa karışsa da ruhu ve enerjisi doğanın döngüsüne bağlanmış. Attis ve Kibele'nin hikayesi nesilden nesile aktarılırken şu gerçek hiç unutulmamış. Her bahar yeniden yeşeren doğa Attis'in geri dönüşüdür. Ve masal da burada bitmiş. Attis ile Kibele'nin hikayesi mitolojide doğa döngüsünün ve anne kavramının en güçlü ama aynı zamanda en sert anlatımlarından biridir. Bu hikayenin ana fikri yaşamın kesintisiz bir çizgi değil bir döngü olduğu düşüncesine dayanır. Doğum, büyüme, kayıp ve yeniden doğuş. Kibele bu hikayede yalnızca bir anne değildir, doğanın kendisidir. Onun Attis'e duyduğu bağ bireysel bir sevgi gibi görünse de aslında doğanın kendi içinden çıkan yaşamla kurduğu ilişkidir. Attis de bu bağın içindeki genç, taze ve geçici yaşamı temsil eder. Bu hikayede anne kavramı alışıldık şefkatli çerçevenin ötesine geçer. Kibele koruyan ama aynı zamanda bırakmak zorunda da olan bir annedir. Attis'in tamamen geri dönmemesi ama her yıl doğada yeniden belirmesi, anneliğin burada bir sahiplenme değil, döngüyü sürdürme gücü olduğunu gösterir. Yani anne, çocuğunun dönüşmesine, kaybolmasına ve yeniden ortaya çıkmasına izin veren güçtür. Antik Roma'da özellikle baharın gelişiyle Kibele'ye adanan ve ismine Megalizia denen törenler düzenlenirdi. Bu törenlerde ağaçlar kesilir ve kutsal sayılırlar, yas tutulur, ardından sevinçle kutlama yapılırdı. Bu döngü ölüm ve yeniden doğuşun hatırlanmasıydı. Dilerseniz tam da burada bu ritüelleri Bahar Ayini isimli eseriyle müziğinde adeta tekrar yaşatan Igor Stravinsky'yi konuk edelim radyolarımıza. İlkel ritimleri, düzensiz sert vuruşları, kurban ve bahar temasıyla neredeyse Kibele ritüellerinin modern bir karşılığı olan bu eserde doğa uyanır, bir kurban verilir ve döngü başlar. Igor Stravinsky'nin Bahar Ayini isimli eserinden Kurban Dansı başlıklı ilginç müziği Ricardo Muti yönetimindeki Philadelphia Orkestrası yorumluyor. Dinliyoruz.

Stravinsky'nin Bahar Ayini isimli eserinden Kurban Dansı başlıklı ilginç müziği Ricardo Muti yönetimindeki Philadelphia Orkestrası yorumladı. Anne temasının bir kavram ve sembol olarak masallarda, müziklerde ifade ettiklerini kıymetli besteciler, incelikli yorumcular, güzel müziklerden örnekler ve pek tabii ki Andersen'den Bir Annenin Hikayesi ve Anadolu mitolojisinden uyarladığımız Kibele ve Attis masalıyla süslediğimiz bir saatlik büyülü yolculuğumuzun bugün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatteki randevumuza kadar ben Elif Nihal Kur'an, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt, İzmir Radyosu stüdyolarından sizlere çok mutlu bir hafta dileriz. Sağlıcakla kalın, müziksiz, masalsız kalmayın efendim. Kapanışı Freddie Mercury'ye ait Bohemian Rhapsody başlıklı hepimizin bildiği nefis müziğinin klasik senfoni orkestrası için bir düzenlemesiyle yapalım istedik. Andrew Price Jackman yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası ve Kraliyet Koro Topluluğu'nun incelikli yorumundan bu güzel müziği dinlerken unutmayınız. Masallar çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılır.

0: Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Ben Bora Çetin. Rock efsanelerinin yıllardan beri duyduğunuz ve tanıdığınız bu sinyal müziğinin ardından her hafta pazar günü saat 17'de TRT Radyo 3'te sizlerle birlikteyim. Rock efsaneleri her pazar saat 17'de TRT Radyo 3'te.
1: Ritim bazen bir sahilden yükselir, bazen bir sokakta, bir enstrümanın ucunda hayat bulur. Brezilya'da müzik bir arka plan değil, hayatın ritmi. Bu yolculukta şarkıların hikayelerini, müziğin hafızasını ve Brezilya'nın ruhunu keşfedeceğiz. Ayşenur Şeker'in hazırladığı Ritmin Adı Brezilya her pazar saat 21'de TRT Radyo 3'te.

İyi sabahlar sevgili dinleyenlerimiz. TRT Gençlik ve Çocuk Koroları programında yeniden sizinleyiz. Programımızda ilk olarak Rossini'nin bestelediği Kedi düetini Profesör Mustafa Apaydın yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu seslendiriyor.

Noble Kane'in düzenlemesini yaptığı Jericho adlı eseri koromuzdan dinledik. Programımızda son olarak Max Frame bestesini yaptığı La Cucaracha adlı eseri Profesör Mustafa Paydın yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu seslendiriyor.

0: TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu'nun seslendirdiği eserleri dinlediniz. Harlar kalpler sevinç, coşar coşar neşe.
1: TRT Gençlik ve Çocuk Koroları.

Didem Tayfur Saltık'ın hazırlayıp sunduğu Türk cazının seçkin eser ve icralarını 3 setlik mixler eşliğinde dinleyebileceğiniz kesintisiz ve ahenkle yol alan program Caz Express her pazartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.

0: TRT Radyo için değerli dinleyicileri, Metamorfoz programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Bestesu Bayramoğlu, bugün saat 12'ye dek mikrofon başında olacağım.
1: Uzun Çalar.
0: Uzun Çalar köşemizin bugünkü konuğu çok popüler bir isim aslında. Ludovico Einaudi'nin The Summer Portraits isimli albümünü konuk edeceğiz. Ludovico Einaudi zaman zaman Türkiye'de de konserler veren dünyaca ünlü bir besteci, neoklasik müzik bestecisi. Şimdi bu albümle alakalı birkaç gözlemim oldu. Uzun zamandır bir Ludovico Einaudi albümü dinlemiyormuşum, onu fark ettim. Bu albümün de farkında olmama rağmen uzun bir süre erteledim. Herhalde kulağım daha yabancı, daha tanıdık olmayan sesler aradı diye düşünüyorum. Fakat geç oldu, güç olmadı. Bu albümü dinlemek benim için çok keyifli bir tecrübe oldu. Ve bestecinin aslında daha farklı bir stilde bestelediği eserleri dinledim. Hem ses olarak, hem kompozisyon olarak besteciden biraz beklemediğim ya da alışkın olduğum, beklenti içine düştüğüm müzikten daha farklı bir çalışması vardı burada. Armonik olarak da aynı şeyi söyleyebilirim kesinlikle. Yani aslında yeni bir yüzüyle karşılaştım ve bu çok hoşuma gitti diyebilirim özetle. Şimdi albümden J isimli eserle başlıyoruz.

TRT Radyo 3'te Metamorfoz programındayız. Bugün Uzun Çalar köşemizde Ludovico Einaudi'nin The Summer Portraits isimli albümünü konuk ediyoruz. Albümden Summer Song isimli eseri dinledik. Sırada Tubisan radyolarınızda.

0: Uzun Çalar köşemizde bugün Ludovico Einaudi'nin The Summer Portraits isimli albümünü konuk ettik. Albümden son olarak The Sequence isimli eser radyolarınızdaydı. Şimdi bu albümden ilhamla hazırladığım bir karışık kaset var.
1: Karışık kaset.

Karışık kaset köşemizin ilk konuğu Hugh Bevings'in The London Sessions teklisinden September isimli eserdi. Sırada aslında Hugh Bevings vasıtasıyla tanış olduğum bir besteci ve o bestecinin 3 tane eserini dinleyeceğiz. 3 farklı albümden. Elena Katz Chernin, Unsent Love Letters, Meditations on Erik Satie isimli albümünden piyanist Tamara Anasislavska seslendiriyor. Le Chat Noir, Kara Kedi.

Elena Katsiani'nin Ancient Letters isimli albümünden Ancient Letters bölüm 1 Tiger Cup isimli eserini dinledik. Piyanist Tamara Anasislavskaya, Johannes Fritsch yönetimindeki Tazmanya Senfoni Orkestrası eşlik etti. Şimdi aynı besteciden son olarak bir eser daha dinleyeceğiz. Aslında bugünkü Metamorfoz'un ve Karışık Kaset'inde son eseri olacak bu. Brandenburg Celebrates isimli albümden Prelude and Cube bölüm 1 Prelude isimli eseri dinleyeceğiz. Sanat yönetmeni ve maestro Paul Dyer yönetimindeki Australian Brandenburg Orkestrası ve Brandenburg Korosu soprano Jane Sheldon'a eşlik ediyor.

0: TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, Metamorfoz programının bugünlük sonuna geldik. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Ben Bestesu Bayramoğlu. Her pazar TRT Radyo 3'te saat 11.15'te Metamorfoz programında görüşünceye ve dönüşünceye dek hoşçakalın.
1: Metamorfoz. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Bugün Anneler Günü dünyanın dört bir köşesinde kutlanıyor. Bugün annelere duyulan minnettarlık ve sevgi çeşitli yollarla ifade ediliyor. Kökleri çok eski zamanlara uzanan bu gelenek modern haliyle 20. yüzyılın başından bu yana aile bağlarının ve fedakarlığın evrensel bir simgesi olarak kabul görüyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı Anneler Günü olarak kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Annelerin güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olduğunu belirten Erdoğan, annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealine ulaşacağız ifadesini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na yapılan atamaya ilişkin iddialara yanıt verdi. TÜİK Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Eski Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya'nın görev süresinin 2026 yılı Ocak ayında sona erdiği kaydedildi. Yeni atama yapılıncaya kadar görevini vekaleten sürdürdüğü belirtildi. Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getiriliyor. Açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı. Gemide bulunan Türk yolcuların sağlık durumlarının yakından takip edildiği, herhangi bir belirti ve hastalık bulgusuna rastlanmadığı bildirildi. Bakanlık, yolcuların Türkiye'ye ulaşmasının ardından karantinaya alınacağını, durumlarının titizlikle takip edileceğini vurguladı. Bu yıl beşincisi düzenlenen Next TRT 2026 yoğun ilgi gördü. Yapay zeka, liderlik, sanat, spor ve medya gibi güncel başlıklar ele alındı. Gençlerin katılımıyla farklı bakış açıları ve çözüm önerileri öne çıktı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Next TRT 20 ülkeden alanında uzman 28 konuşmacıyı İstanbul'da ağırladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Sobacı'nın açılış konuşmalarıyla başlayan programa binlerce genç katıldı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. İran devrim muhafızları İran'a ait petrol tankerlerine ve ticari gemilere müdahaleye karşı Washington'ı uyardı. Füze ve insansız hava araçları bölgedeki Amerikan hedeflerine ve gemilerine kilitlendi. Ateşleme emrini bekliyoruz denildi. Amerika ise İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 62 gemiyi engellediğini açıkladı. Dünyanın gözü 14-15 Mayıs'ta Uzak Doğu'da olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Xi Jinping Pekin'de görüşecek. Masada kritik başlıklar olacak. Trump ve Xi Jinping İran Savaşı'ndan küresel ticarete birçok konuyu ele alacak. Galatasaray ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelen sarı kırmızılı ekip karşılaşmadan 4-2 üstünlükle ayrıldı. Galatasaray bu şampiyonlukla üst üste 4 toplamda da 26. kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Galatasaray için tebrik mesajları da ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Galatasaray camiasını tebrik etti.

0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu Trakya kesimi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, İstanbul'un Avrupa yakasıyla Sakarya, Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Haberleri sunduk.

0: -80.
1: Seksenlerin ortasını bile göremeden kayıplara karışan The Raincoats'u herkese yeniden hatırlatan şey, Nirvana'dan Kurt Cobain'in onların sıkı bir hayranı olmasıydı. İlk The Raincoats albümünden o kadar kopamamıştı ki Kurt, dinleye dinleye elindeki plağı eskitmiş, cızırtısız yeni bir kopyasına sahip olmak için de The Raincoats'un üyesi Ana Da Silva'dan ricacı olmuştu. Peki kimdi bu The Raincoats? Neyin nesiydi? Grunge'ın en namlı grubunun en havalı üyesini bile etkileyecek ne yapmıştı? Başlıyoruz.

Merhaba. Bugün Kurt Cobain'in dinleye dinleye eskittiği o meşhur The Raincoats albümü yerine grubun izleyen çalışmasını çalıyoruz sizlere. The Raincoats'un cesur ve güzel ilk işi grubun post-punkçı akranlarının çoğundan farklı bir coğrafyaya aitmiş gibi hissettirse de Other Shape, yani bugünün konusu olan The Raincoats'un devam albümü bir eleştirmenin de dediği gibi bambaşka bir gezegenden tınlıyordu. Grubun ilk albümüne atfedilen deneysellik The Raincoats'un izleyen çalışmasına sanki daha yakışıyor. Bu tuhaf, sersemletici düzeyde baş döndürücü avantgard hava Other Shape'i benzersiz kılıyordu. Bu haftayı 1981 tarihli albümü de açan az önceki Shouting Out Loud'la başlattık. The Raincoats şimdi de Family Tree'le radyolarınızda.

The Raincoats 1977'de kuruldu. Vokal ve gitardaki Ana da Silva ile bası çalıp mikrofonun arkasına da geçen Gina Birch grubu başlattıklarında Londra'daki sanat kolejinde öğrenciydiler. Klasik keman eğitimli Vicky Aspinall ile Slits grubunun eski davulcusu Paloma McLardy, namı diğer Paul Mulliwin de aralarına katılmasıyla The Raincoats ilk albümüne tamamen kadınlardan kurulu bir grup olarak oturacaktı. Ama Paul Mulliw grupla aynı adı taşıyan 1979 tarihli çalışmanın hemen öncesinde The Raincoats'tan ayrılıyordu.

Only Loud at Night, ikinci The Raincoats albümünden geldi. Audishape dönmeye Dancing in My Head'le devam ediyor.

Üzerinden geçen yılların ardından ikinci The Raincoats albümünün yeni baskıları dolayısıyla gruptan Ana da Silva ile yapılan bir söyleşide All the Shape'in kökleri ve onu benzersiz kılan tınısı sorulduğunda kendimizi zorlamayı seviyoruz demişti. Portekiz Madeira'da doğan müzisyen. Öğrenilecek çok şey var diye de ekliyordu. Eski grup arkadaşını işaret ederek mesela Gina, düşünebiliyor musunuz şu sıralarda resim yapıyor ve ben de neredeyse 70'imde elektronik müziğe kapıldım. Zamanında All the Shape'i ortaya çıkaran şey de benzer bir dürtüydü. Kendimizi zorlamak istemiştik. İkinci albümümüz ilkinin benzeri olmayacaktı. Farklı bir şeyi hedeflemiştik.

Az önceki Other Shape, ikinci The Raincoats albümüne adını veriyordu. İlk albümün konserleri sürerken New York'taki bir müzik aletleri dükkanında karşılarına çıkan çoğu ikinci el ucuz egzotik çalgıların cazibesine kapılan The Raincoats, Other Shape için aradığı tınıyı balafon, kalimba, shruti box, şenay ve gamelan gibi ancak meraklısının bildiği enstrümanlarda buluyordu. The Velvet Underground vari kemanların eşlik ettiği karmaşık gitar kompozisyonları, senkoplu poliritmik perküsyonlar ve tabii dengesiz vokallerle bezeli bu tuhaf albüm, dünya müziğinin yanı sıra İngiliz folk'u, dub ve serbest caz esintileri de taşıyordu. Eklektik müzik türlerinin bir karışımı olan kaotik ama bir o kadar da minimal Other Shape'i eleştirmenler, kadın rock'ının kayıp hazinelerinden biri olarak tanımlayacaktı.

Rock'n'roll'un temel teması erkekler ve kadınlar arasında yaşananlardır demişti Fi tarihinde The Raincoats üyeleri. Rock'n'roll siyahların müziğine ve onların gettolaştırılmasına dayanır ve kadınların da dışlanmasına. İşte bu yüzden yaptığımız şeyle rock'n'roll'un bu geleneği arasına bir mesafe koymak istiyoruz diye de eklemişlerdi. İkinci The Raincoats albümünün türleri aşan özgün yapısı ne rock'n'roll'a ne de punk'a benzememesi hiç şüphesiz bu nedenleydi. 1981 tarihli All The Shape'i tarif etmenin, bu sonik trafiği müzikte belli bir yere yerleştirmenin zorluğu...

1981 tarihli All the Shape için Ana da Silva, Gina Birch ve Vicky Aspinall'dan oluşan kadrosuyla stüdyoya giren The Raincoats'a eşlik eden müzisyenler ise daha çok ritimdeydi. This Heat'ten Charles Hayward, Public Image Limited'dan Richard Dudansky, Soft Machine'den Robert Wyatt'la Palmolive'in The Raincoats'tan ayrılması ardından gruba resmen katılacak ama orada uzun süre kalmayacak Ingrid Weiss, All the Shape'deki parçaların davulcularıydı.

Red Shoes, The Raincoats'tan dinledik. 1981'deki All The Shape'i 1984'te Moving takip etti ve sonrasında grup kayıplara karıştı. Başlarda anlattık, Nirvana'dan Kurt Cobain'in grubu olan hayranlığıyla 90'ların ortasına doğru tekrar gündeme gelen The Raincoats, konserler için yeniden buluşacak, 3. albümünden 12 yıl sonra 1996'da bir de albüm kaydedecekti. Gelinen noktada The Raincoats kendi devrinden kültleşerek çıkan bir grup olarak anılıyor bugün. Tükendikçe ilk albümlerinin yeni baskıları yapılıyor. Onlar hakkında kitaplar yazılıyor. The Raincoats biyografileri kaleme alınıyor. Grup festivallere, üyeleri ise söyleşilere davet ediliyor. 1981 tarihli All The Shape'i çalışmanın kapanışındaki Go Away ile tamamlıyoruz.

The Kitchen Tapes, The Raincoats'un kariyerindeki tek konser albümüydü. 1983'te gelen bu çalışma, üçlünün avantgard grupların sıkça sahne aldığı New York şehrindeki The Kitchen performansı sırasında kaydedilmiş. Az önceki No One's Little Girl'le şovunu açan The Raincoats, o akşamın repertuarından şimdi de I Saw a Hill'le radyolarınızda.

Aralık 1982'deki The Kitchen konserine vokal, gitar ve perküsyonda Ana Da Silva, vokal ve basta Gina Birch'le, keman, piyano ve yine vokalde Vicky Aspinall'dan oluşan kadrosuyla çıkan The Raincoats'a, davulda Richard Dudansky ile Derek Goddard, nefesilerde ise Paddy O'Connell eşlik etmişti.

0: İster postbanka, isterseniz de 80'lerin deneysel rock sahnesine yerleştirin. Sıra dışı müziğiyle devrinin en avantgard gruplarından biriydi The Raincoats. Bugün onlarla geçti. İkinci stüdyo albümleri 1981 tarihli Odd Shape'le başlayıp konser kayıtlarını topladığı The Kitchen Tapes'le devam ettik.
1: Radyo 3.
0: Mutlu bir anneler günü geçirmeniz dileğiyle ben Adil Seymen Altın Yeleklioğlu. Şimdilik hoşça kalın.

0: Işıl Pınar İndelen.
1: Merhaba değerli müzikseverler. İstanbul Radyosu'nca hazırlanan programımızla bugün de sizlerle birlikteyiz. Güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyorum.

yavrularını karnında ya da kalbinde büyüten, en çok sevdiğimiz ama belki de en çok üzdüğümüz, arkadaşımız, sırdaşımız, yol gösterenimiz, annelerimiz. Neredeyse hepimizin söylediği ilk kelime, anne. Yaşımız kaç olursa olsun söylemeye devam ettiğimiz. Yokluğunda bile dilimizden düşmeyen, sevincimizde ayrı, acımızda ayrı tınlayan ama hep dilimizde olan. Kiminin söylemeye doyamadığı, kiminin hiç söyleyemediği, kiminin artık söyleyemeyeceği. Zamanında bıktırdığımızı zannettiğimiz o inanılmaz varlıktır anne. Bıkar gibi görünürler ama masum bir öpücük tüm bıkkınlıklarını unutturur. Evet, bugün anneler günü. Bugünün türlü hediyelerle kutlanması, bir alışveriş çılgınlığının yaşanması aslında günün saflığına indirilmiş bir darbe. Kır çiçeklerini derleyin, yapabiliyorsanız sevginizi kelimelerle kağıda dökün, bir şarkı söyleyin, o da olmuyorsa güzel bir yemek hazırlayın. Hiçbirini yapamadınız mı? O zaman hemen annenizi radyonun başına çağırın, yanağına bir öpücük, dizinin dibine oturun. Anne şarkılarıyla yüzyıllar boyu insan sesi başlıyor.

Muammer Sun'un Annemize Türkü. Nükhet Duru'nun bu yorumu, 1979 tarihli Her Yıl Çocuklarındır uzun çalarında yer alıyordu. Albümde Muammer Sun'un yanı sıra Ali Kocatepe ve Mehmet Şerafettin Canku gibi isimlerin çocuk şarkıları vardı. Anne çocukluğumuz, anne en güzel anılarımızın başrolü. Sıcacık kucağı, kokusu, sesi, yıllarca hafızamızdan silinmeyen, silinmeyecek olan. Belki sabah işe uğurlayıp akşama kavuşmayı sabırsızlıkla beklediğimiz, belki tüm günü dizinin dibinde geçirdiğimiz, korkulu rüyadan uyanıp başını göğsüne yasladığımız, düşünce elimizi tutan, belki en çok kızdırdığımız ama en çok sevdiğimiz, ömür boyu hatırlanan. Tıpkı Amerikalı besteci Charles Ives'ın annesi Molly'yi hatırladığı gibi. Ives'ın annesi Molly iyi bir eğitim almamıştır, müzikle de fazla ilgilenmez. Sadece ev işlerine adadığı ömrünün sonunda bunamaktan kaçamaz. Çek şair Adolf Hejduk'un dizeleri Ives'a anılarındaki annesini hatırlatır. İşte böylece 1895 yılında Dvorak'ın aynı dizeler üzerine yazdığı aynı adlı şarkıdan 15 yıl sonra o da birazdan dinleyeceğiniz minik şarkısını besteler. Julius Drake eşliğinde Gerald Finley seslendiriyor. Songs That My Mother Taught Me.

Charles Ives'ın şarkısını Julius Drake eşliğinde Gerald Finley'den dinlediniz. Songs That My Mother Taught Me. Aynı sözler üzerine dinlediğiniz şarkıdan çok daha ünlü bir eser var ki o da Antonin Dvorak'a ait ki az önce Dvorak'ın şarkıyı Ives'tan 15 yıl önce yazdığını da belirtmiştim. Antonin Dvorak'ın Opus 55 7 Çingene melodisinden dördüncüsü. Şarkı pek çok dilde söylendiği gibi çeşitli çalgılar için düzenlemesi de yapılmış. Özellikle Fritz Kreisler'in yaptığı keman ve piyano düzenlemesi en çok seslendirilen versiyonu. Şimdi Dvorak'ın bu şarkısını sunuyoruz sizlere. Opus 55 Çingene Şarkıları dizisinin dördüncü şarkısı. Greta Bradman'a Luke Dolman yönetimindeki Adelaide Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. Songs That My Mother Taught Me.

Antonin Dvorak'ın Opus 55 Çingene Şarkıları dizisinin dördüncü şarkısını dinlediniz. Greta Bradman'a Luke Dolman yönetimindeki Adelaide Senfoni Orkestrası eşlik etmişti. Songs That My Mother Taught Me. Sırada bir başka Çek besteci Bohuslav Martinu'nun bir eseri var. Jitka Çekova eşliğinde Olga Serna'nın seslendirdiği şarkı, 50 yıldır dönen ve daha yıllarca dönecek olan değirmen kadar uzun ve kırmızı gül kadar güzel bir ömür diliyor tüm annelere. Rani Maminçe.

Bohuslav Martinu'nun 279 sıra sayılı eseriydi dinlediğiniz Prani Maminche. Jitka Çekova eşliğinde Olga Serna seslendirmişti. Değerli müzikseverler, sırada İtalyan besteci Bixio'nun o çok ünlü şarkısı var, Mamma. 1896-1978 yılları arasında yaşayan Cesare Andrea Bixio, 30, 40 ve 50'li yıllarda İtalyan müziğine damgasını vurmuş popüler şarkı bestecilerinden. Şarkılarının çoğunun sözleri Bixio Cherubini'ye ait. Tıpkı annesine olan özlemini, sevgisini büyük bir coşkuyla anlattığı Mamma'da olduğu gibi. Henry Mancini Orkestrası eşliğinde Luciano Pavarotti'den dinliyorsunuz Bixio'nun bu ünlü şarkısını, Mamma.

Cesare Andrea Bixio'nun şarkısını Henry Mancini Orkestrası eşliğinde Luciano Pavarotti'den dinlediniz. Mamma. Şimdi yine çok ünlü bir anne şarkısı dinleyeceksiniz. Sözler Jack Yalın'a, sözle müzikse

yine Jack Yellen ve Lew Pollack'a ait. Mai Yidişe Muamme. İlk olarak Amerikan sahnelerinin ilk Yahudi yapımcılarından Howard kardeşlerden Willie Howard tarafından bir vaudeville dinleyiciyle buluşturulmuş şarkı. Belle Baker ve Sophie Tucker 20. yüzyılın ilk yarısında şarkıyı zirveye çıkaran isimler. Sophie Tucker 1925'te annesinin ölümünden sonra istemiş bu şarkıyı söylemeyi. Şarkı Yidiş dilinde yazılmış, İngilizce versiyonu da var ama bu versiyon Yidiş dilindeki etkiyi yaratamamış. Biz bugün sizlere Polonyalı şarkıcı Belina'nın sesinden orijinal dilinde sunacağız bu şarkıyı. 1925-2006 yılları arasında yaşayan folk şarkıcısı Belina'nın ailesi gözlerinin önünde öldürülmüş Nazilerce. Kendisi de uzun süre toplama kamplarında kalmış. Kamptan kaçmayı başarsa da Lübeck'te büyük korkular içinde yaşamış ta ki bu zulüm bitene dek. İşte bu yüzdendir Mai Yidişe Muamme şarkısını bu denli içten söylemesi. Şimdi Belina'nın yorumuna kulak verelim Lew Pollack Jack Yellen şarkısında. Mai Yidişe Muamme.

Leo Pollack, Jack Yell'ın şarkısını Bellina'dan dinlediniz. Ma Yiddishe Mome. Birazdan Richard Strauss'un Kıpır Kıpır bir şarkısını dinleyeceksiniz. Richard Strauss ve Kıpır Kıpır olmak biraz sakil durmuş gibi gelse de dinleyince hak vereceksiniz. Gottfried August Bürger'in Taze Bir Annenin Ağzından Yazılmış Komik Şiiri. Güzel çocuğuma bakın. Bukleli saçlar, mavi gözler, kıpkırmızı yanaklar. Hiç böyle bir çocuk gördünüz mü sevgili insancıklar? Tatlı çocuğuma bakın. Salyangozdan daha şişman, şekerden daha şeker. Hiç böyle bir çocuk gördünüz mü annecikler?

Richard Strauss'un taze bir annenin çocuğuna olan sevgisini nasıl anlatacağını bilemeyen dizeler üzerine 1899'da yazdığı şarkıyı dinlediniz. Mutter Tandelay. Şiir Gottfried August Bürger'e aitti. Christian Thielemann idaresindeki Münih Filarmoni Orkestrası eşliğinde Diana Damrau seslendirmişti. Değerli müzikseverler, Richard Strauss'un annesine düşkünlüğü bilinir. Çok sayıda şarkısı vardır anne çocuk masumiyetini anlatan. Bugün bunlardan ikisini daha dinleyeceğiz. Sıradaki Strauss şarkısı Opus 37 3 numaralı Meinem Kinde. Yumuşacık yatağında yatarken sen, aldığın nefes cennete bir merdiven. Minik yavrum, senin masum ışığın gökyüzündeki tüm yıldızlara, battaniyenin altındaki minik kanatlar da dünyaya bedel. Felicity Lott'a Graham Johnson eşlik ediyor, Meinem Kinde.

Richard Strauss'un Opus 37 3 numaralı Meinemkinde başlıklı şarkısını Graham Johnson eşliğinde Felicity Lott'tan dinlediniz. Sırada bestecinin Opus 32 5 şarkı dizisinin 1 numaralı şarkısı var. Senin masumiyetinin ışığıyla zalim dünya kör olsun. Jesse Norman'a Jeffrey Parsons eşlik ediyor. Ich trage meine Minne.

Richard Strauss'un Opus 32 5 Şarkı başlıklı dizisinin bir numaralı şarkısını Jeffrey Parsons eşliğinde Jesse Norman'dan dinlediniz. İhtrage meine Minne. Bugün anne şarkılarıyla farklı coğrafyalara gidiyor, farklı türlerden seçkiler dinliyoruz. Hollanda'ya uzanıyoruz şimdi bir pop ikilisiyle. 1978'de Altie ve Doetie tarafından kurulan ikili Maywood, 1992'ye dek aktif olarak yer alır müzik dünyasında. 1990'da Zagreb'de düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında ülkelerini temsil eder ikili, ancak umduklarını bulamayıp 15. olurlar. 92'de dağılıp 95'te bir araya gelirler ve hit şarkıları Mutter'le tekrar seslerini duyururlar. Mutter, "Sagt wie geht es dir?" Anne, söyle bana iyi misin? Çok oldu cesaretimi toplayıp seni aramayalı. Seni bir daha görebilecek miyim? Herhangi bir erkek beni senden koparamaz. Hala senin canındanım çünkü. Anne, iyi misin?

Mutter sagt wie geht es dir? Anne, söyle bana iyi misin? Hollandalı ikili Maywood'un 1995 tarihli hit parçasıydı dinlediğiniz. Tüm zamanların en meşakkatli ama en güzel, en coşkulu ama en kaygılı işidir anne olmak. İşte John Ireland da 8 şarkıdan oluşan dizisinde anne ve çocuk ilişkisine bambaşka bir açıdan yaklaşmış. Christina Rossetti'nin çoğu zaman kasvetli ve içe dönük şiirler Ireland'ı hep cezbetmiş. 1918 tarihli Anne ve Çocuk başlıklı şarkı dizisi, Ireland'ın metinlerin sadeliğiyle eşleşen müzikal doku ve fikirlerini en yalın biçimde iletir. Şarkılar, Rossetti'nin Sing Song antolojisinden 8 çocuk şarkısının bestelenmiş halidir. Modern duyarlılıklara göre naif ve aşırı duygusal olup, hem Victoria dönemi anlayışını hem de Rossetti'nin aile içi ölüm kaygısını yansıtır. John Ireland'ı bu kadar duygusal bir malzemeye çeken şey, belki de Birinci Dünya Savaşı sona ererken pek çok zihni saran duygusallık ve kayıp havasını yansıtmasıdır. Bununla birlikte bir keresinde kendisini duygusal bir ihtiyar olarak tanımladığı da söylenmiştir. 8 şarkıdan oluşan dizi, bir annenin yeni doğan bebeğinin mutluluğuyla başlayıp umutlarıyla devam eder. Fakat anne gitgide karamsarlığa düşecek, ruhunu saran korku çocuklarından birini kaybettiğinde gerçeğe dönüşecektir. Çelenk başlıklı son bölüm işte bu acının dizelere, oradan da notalara dökülmesidir. John Ireland, şarkı dizisini kaybettiği kız kardeşine ithaf eder. Annelerin çocuklarını kaybetme korkusu, kimi zaman bu büyük sevginin önüne geçip anlaşılmaz bir iç dünyaya sebep olabiliyor. Şimdi John Ireland'ın Mother and Child, Anne ve Çocuk başlıklı bu şarkı dizisini dinleyelim. Graham Johnson eşliğinde Liza Minnelli seslendiriyor.

John Ireland'ın Mother and Child, Anne ve Çocuk başlıklı şarkı dizisini Graham Johnson eşliğinde Liza Milne'den dinlediniz. Anneler gününde madalyonun öbür yüzünde annesizler var. Hatta ne annesi ne de babası olanlar. Belki sokaklarda yaşam mücadelesi veren, belki soğuk dört duvar arasında aynı kaderi paylaşan başkalarıyla birlikte aile hayali kuranlar. Biyolojik bir sonuç olarak minik yavruyu kucağına alarak edinilen toplumsal bir rol değildir annelik. Kimi anneler karnında büyütür bebeklerini, kimileri ise kalbinde. Şimdi dinleyeceğiniz Jillian Welch şarkısı Orphan Girl, Yetim Kız. Şarkının otobiyografik olduğunu düşünenlerin ise yanıldığını söylüyor Jillian Welch. Ben yetim değildim. Ben bir aileye sahip olabilme şansını elde eden çocuklardan biriydim. Beni doğurmasa da çok seven bir anneye sahiptim. Şarkıda yetim kızın sözleri yürek burkan cinsten. Ne annem var, ne babam, ne de kardeşim. Onlarla belki bir gün göklerde buluşacağım.

Gillian Welch'in şarkısıydı dinlediğiniz Orphan Girl, Yetim Kız. Annelerimizle geçirdiğimiz her an öyle kıymetli ki. Kim bilir, belki hayat bambaşka yerlere savuruverir insanı. İşte o minicik anların kokusu tüter o zaman burnumuzda. Ve tam da bu iç yakan duyguyu ağlata ağlata anlatır bir halk türküsü. Anne hasretiyle yanan bir genç kız. 7 yıl boyunca ailesini göremeyen, bu özlemle uçan kuşlardan medet uman, bir yandan hor görülürken, öte yanda anne babasını görme umuduyla hayaller kuran çaresizliğin ağıtı. İşte bu yüzden kına gecelerinde söylenir olmuş türkü. Yuvadan uçan kızların, anne kıymetini daha o gün ağlaya ağlaya yüreklerinin en derinlerinde hissetmeleri için.

Yüksek yüksek tepelere. Bu halk türküsünü Muammer Sun'un çok seslendirmesiyle Hikmet Şimşek yönetimindeki Budapeşte Senfoni Orkestrası eşliğinde Remziye Alper Tanrıkulu'nun yorumuyla dinlediniz. Bugün Anneler Günü. İşte bu yüzden de farklı coğrafyalardan, farklı türlerden anne şarkılarıyla konuk olduk radyolarınıza. Tüm annelere en içten sevgilerimle. Gelecek hafta İnsan Sesi'nin büyüsü eşliğinde yapacağımız yolculukta bizimle olmak isterseniz, pazar günü aynı saatte radyolarınızın başına bekliyoruz. O gün tekrar buluşmak umuduyla. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

Yüzyıllar boyu insan sesi. Hazırlayan ve sunan Işıl Pınar İnde.

0: Müziğin Portresi.
1: Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi başlıyor.
2: Değerli dinleyicilerimiz, seslerin zamana meydan okuduğu, notaların insan ruhuna dokunduğu programımıza hoş geldiniz. Geçmişin hislerini bugünün kulaklarına taşıyan bu özel buluşmada her eser bir hikaye, her melodi bir iz bırakacak. Müziğin portresi içerisine girecek bestecilere ait müzikleri birlikte keşfedeceğimiz programımız, teknik yönetmenimiz Selver Cesur Gençler ile şimdi başlıyor. Joseph Horowitz, 20. yüzyılın önemli İngiliz bestecilerinden biri. 1926'da Viyana'da doğmuş. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Londra'ya yerleşmiş, müzik eğitimini Royal College of Music'te almış ve özellikle sahne müzikleri, orkestral eserler ve nefesli çalgılar için yazdığı repertuarlarla tanınmış bir besteci. Müziğinde melodik açıklık, mizah ve klasik form anlayışı dikkat çekmekte. Bestecinin şimdi dinleyeceğimiz eseri 1981 yılında yazılmış ve Horowitz'in en çok seslendirilen oda müziği eserlerinden birisi ve klarnet repertuarının en sevilen parçası olmuş. Eserin allegro tempodaki ilk bölümünü klarnet sanatçısı Anastasia Schmidlin ve piyanist Deniz Zdanov seslendiriyorlar.

Neo klasik çizgide hafif caz etkileri ve dans ritimleri de içeren eserin ikinci bölümü Lento Quasi Andante Tempo'da. Bu bölümde yine klarnet sanatçısı Anastasia Schmidlin ve piyanoda Denis Zdanov var.

Klarnet öğrencileri ve profesyoneller için standart repertuar haline gelmiş, dinleyiciye kolay ulaşan, anlaşılır ama kaliteli bir müzik dili sunan, konser repertuarlarında ve programlarında sıkça tercih edilen, hem teknik hem müzikal dengeyi iyi kuran Joseph Horowitz'in klarnet ve piyano için yazmış olduğu sonatın Combrio başlıklı 3. bölümü enerjik, ritmik ve eğlenceli bir bölüm. Seslendiren için virtüözite ve ritmik netlik isteyen eserin son bölümünü bir kez daha klarnet sanatçısı Anastasia Schmidlin ve piyanist Deniz Zdanov'dan dinleyelim.

Romantik dönem Fransız müziğinin en naif ve aynı zamanda en teknik ustalarından biri olarak genç yaşında yazdığı birinci piyano konçertosuna yer vereceğimiz besteci Camille Saint-Saëns var sırada. Bu konçertonun üçüncü bölümü olan Allegro con fuoco eserin en ateşli ve en virtüöz karakter taşıyan kısmı. Bu bölüm adından da anlaşılacağı gibi ateşle, coşkuyla, yüksek enerji ve tutkuyla çalınması gerekmekte. Dinleyiciye neredeyse kesintisiz bir hareket duygusu verir. Piyanodaki yoğun pasajlar, hızlı oktavlar ve çevik arpejler, orkestra ile piyano arasındaki güçlü ve karşılıklı etkileşimi yaratmakta. Saint-Saëns bu bölümde piyanoyu sadece bir solo enstrüman olarak değil, adeta orkestranın içinde parlayan bir yıldız gibi konumlandırmış. Teknik zorluk aynı zamanda müzikal melodilerle dengelenmiş. Özetle Saint-Saëns eseri güçlü ve etkileyici bir zirveyle sonlandırmak için klasik form disiplinini romantik coşku ile nasıl birleştireceğinin güzel bir örneğini bizlere sunmuş. Gelin şimdi Allegro con fuoco tempodaki bu bölümü Howard Griffiths yönetiminde Orff Viana Radyo Senfoni Orkestrası'ndan piyanoda Yılan Zaha'ya eşlik ederken dinleyelim.

George Gershwin'in erken dönem caz etkili eserlerinden biri olan Chinese Blues, onun hem klasik hem de popüler müzik arasında kurduğu köprünün zarif örneklerinden biri. 1910'ların sonunda yazılan bu parça, dönemin Amerikan caz atmosferini egzotik doğu etkileriyle harmanlayan karakteristik bir üslup taşımakta. Bu eserin Hristo Yotso tarafından vibrafon ve kuartet için yapılan düzenlemesi ise parçaya bambaşka bir boyut kazandırmış. Parçayı dinlerken orijinal formdaki piyano ağırlıklı yapıda vibrafonun yumuşak ve titreşimli tınısının daha renkli ve modern bir caz dokusuna dönüştüğünü hissedeceğiz. Gershwin'in melodik zekasını çağdaş caz diliyle yeniden yorumlayarak hem nostaljik hem de yenilikçi bir dinleme deneyimi sunan bu düzenlemeyi Quatuor Ardeo ve Vasiliana Sarafimova'dan dinleyelim.

Franz Schubert'in Lied repertuarındaki en dramatik ve çarpıcı eserlerinden biri olan Die junge Nonne ile sizlerleyiz. Şiirsel içeriği, müzikal anlatımıyla dikkat çeken eser, Jakob Nikolaus Kreuger de Jehulitta'nın şiiri üzerine 1825 yılında bestelenmiş. Fırtınalı içsel çatışmanın ardından huzura ulaşan eserde duyulan sert ve sürekli tekrar eden piyano figürleri, dış dünyadaki fırtınayı ve aynı zamanda ruhsal çalkantıyı ifade etmekte. İçsel huzur ifadesiyle tanımlanan bestede bariton Samuel Haselhorn'a, piyanoda Amiel Buhakeviç eşlik ediyor.

Gustav Mahler'in halk şiirlerinden beslenen vokal eserleri arasında yer alan Revelch des Knaben Wundenhorn koleksiyonundan seçilmiş metinler üzerine yazılmış en çarpıcı ve dramatik liderinden biri kabul edilir. 1899-1901 yılları arasında bestelenmiş olan eser bir orkestra eşlikli lead'tir. Genellikle bariton sesler seslendirir bu parçayı ama zaman zaman tenor sesler tarafından da yorumlandığı olmuştur. Sözler bir anonim Alman halk şiirinden alınmıştır. Revelch askerlerin gece yürüyüşü Borazan çağrısı anlamına gelmekte. Savaşın karanlık yüzünü anlatan ironik ve trajik bir asker hikayesi. Yaralanan bir askerin davul ritimleri eşliğinde yürümeye devam etmesi ve sonucunda ölümüne doğru sürüklenmesi konu edilir. Mahler burada askeri ritimleri davul ve marş hissi verecek şekilde yazmış, karamsar bir armoni kullanarak gerilimli orkestrasyon yaratmıştır. Bu da dinleyicide hem hareket hem de derin bir huzursuzluk hissi yaratıyor diyelim ve bu besteyi bariton Samuel Hasselhorn'dan Lukas Borovitz yönetimindeki Poznan Filarmoni Orkestrası'ndan dinleyelim.

Engelbert Humperdinck'in Königskinder operasının 3. perde finali olan Verdorben, Westorben eserin en çarpıcı ve duygusal bölümüdür. Bu final sahnesinde masalsı bir anlatının trajik yüzü ortaya çıkmakta. Açlık, yalnızlık ve toplumun acımasızlığı temalarını içerir. Müzik, geç romantik Alman operasının yoğun orkestrasyonu ve dramatik vokal çizgisiyle örülü. Humperdinck burada özellikle Wagner etkisini hissettiren leitmotif kullanımı ile müziği yoğun bir armonik yapıya taşıyor. Duygusal gerilimi adım adım yükselten orkestral dokular dinleyiciyi sarsıcı bir sona taşımakta. Şimdi Engelbert Humperdinck'in Königskinder operasının 3. perde finali olan Verdorben, Gestorben'i bariton Samuel Hasselhorn seslendirecek ve kendisine de Lukas Borovits yönetimindeki Poznan Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.

Erich Wolfgang Korngold, Die Tote Stadt, Ölü Şehir operasını geç romantik erken 20. yüzyıl yani 1910'larda yazmış. Eserde yer alan Mein Zehnen, Mein Wehnen aryası duygusal olarak yoğun ve lirik bir arya. Korngold'un genç yaşta gösterdiği dramatik yetenek bu aryada Wagner ile Mahler etkilerinin ortaya çıktığını göstermekte. Metin, sevgi, özlem ve hayal kırıklığı temalarını işler. Karakterlerin iç dünyasını ve takıntılı aşkını yansıtır. Orkestrasyon zengin ve romantik, özellikle yaylılar ve ahenkli melodik çizgiler ön planda yer almakta. Romantik opera repertuarında önemli bir yere sahip bu aryayı bariton Samuel Hasselhorn seslendiriyor ve Lukas Borovits Poznan Filarmoni Orkestrası'nı yönetiyor.

Sergei Rahmaninov'un 1893 yılında yazdığı gençlik dönemine ait Six Romances bestesinin duygu dünyasını en içten biçimde yansıttığı vokal eserlerinden biri. Eserin en bilinen parçalarından biri olan 4 numaralı olanı My Beauty Don't Sing in My Presence hem müzikal hem de şiirsel derinliğiyle öne çıkar. Alexander Pushkin'in sözlerini yazdığı romans, şan ve piyano için bir sanat şarkısı niteliğinde. Sergei Rahmaninov'un 6 romansından 4.'sü My Beauty Don't Sing in My Presence'i soprano Nadina Kocher seslendirirken kendisine piyanoda Dimitri Pavli eşlik ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz Selver Cesur gençlerle birlikte huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte buluşabilmek dileklerimizle, hoşça kalın.
1: Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi sona erdi.
2: Müziğin Portresi.

Sevgili dinleyiciler, İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Bugün Richard Heuberger'in Der Opernball operetini açıklamalı olarak tanıtmaya başlıyoruz.

Richard Heuberger, 1850-1914 yılları arasında yaşamış Avusturyalı opera ve operet bestecisi, müzik eleştirmeni ve müzik öğretmenidir. Heuberger, bir bandaj üreticisinin oğlu olarak Graz'da doğdu. Başlangıçta mühendislik okudu, ancak 1876'da bırakıp müziğe yöneldi. Graz Konservatuarı'nda eğitim gördü ve daha sonra Viyana'ya taşındı. Burada çeşitli korolarda koro şefliği ve orkestralarda da orkestra şefliği yaptı. 1902'den itibaren Viyana Konservatuarı'nda ders verdi. Avusturya ve Almanya'daki gazete ve dergilerde müzik eleştirileri yaptı. Heuberger birçok opera, bale, koro eseri ve şarkı yazmış olsa da günümüzde en çok 1898'de bestelediği opereti Der Opernball'le tanınır. Zaten biz de bu opereti sizlerle paylaşacağız. Opera balosunun dışında Bebek ve Don Kişot gibi operetleri, Yılbaşı Gecesi Maceraları, Miriam veya Mayıs Festivali, Yalın Ayak gibi operaları, Lavta Çalan ve Struwwelpeter adlı iki bale yapıtı vardır.

Der Opernball yani opera balosu Richard Heuberger'in müziği ve Victor Leon'la Heinrich von Waldberg'in librettosuyla Alfred Dolacour ve Alfred Enigran'ın 1876 tarihli Le Domino Rose adlı komedisinden uyarlanan üç perdelik bir operettir. 1877 tarihli Farce The Pink Dominoes ve 1914 tarihli müzikal Tonight is the Night, orijinal oyununun diğer uyarlamalarıdır. Kısa bir süre önce bir Floransa trajedisi adlı operasını tanıttığımız besteci Alexander von Zemlinsky, operetin orkestrasyonunda Heuberger'e yardımcı oldu. Premieri 5 Ocak 1898'de Viyana'daki Theater an der Wien'de gerçekleşti. Operette yer alan vals düeti yapıtın en ünlü parçasıdır. Operet, Viyana Volksoper gibi Almanca konuşan opera topluluklarının repertuarında yer almaya devam etmektedir. Der Opernball 1839, 1956 ve 1971'de 3 kez sinemaya da uyarlanmıştır. Operada rol alan sanatçılar şöyle: Theophil Bubison, bir emekli, sanatçı Gerhard Ernst, bas. Palmira Bubison, Theophil'in eşi, sanatçı Lotte Markart, kontralto. Andre, yeğenleri, denizcilik öğrencisi, sanatçı Alexander Kayınbaher, tenor. Paul Aubier, Parisli bir zengin, sanatçı Ivan Oresianin.

0: tenor. Angel Obie, Paul'ün eşi. Sanatçı Nadia Mekantaf, soprano. Georges Dumenil, Parisli bir zengin. Sanatçı Martin Fournier, tenor. Marguerite Dumenil, Georges'un eşi. Sanatçı Margareta Klobuchar, soprano. Hizmetçi Odans, Sieglinde Feldhofer. Başgarson Philip, Janos Mischurets. Orkestra, Graz Filarmoni Orkestrası. Orkestra şefi Marius Burkert. Olayların geçtiği zaman ve yer, 19. yüzyılın sonlarına doğru Paris'te karnaval zamanında geçer. Biz operanın Avusturya Graz Operası'nda 6 Şubat 2016'da yapılan kaydını seçtik. Der Opernball
1: güzel bir uvertürle başlar.

0: dann geht's auf den Opernball.
1: Wie?
0: Oh, nichts. Ich habe nur was im Knie.
2: Bu haftalık bu kadar sevgili dinleyiciler. Haftaya Richard Heuberger'in Der Opernball operetini sunmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizler programı hazırlayan Ali Kızan ve sunan Demet Akat saygıyla ayrılıyoruz sizlerden. Hoşça kalın.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

Merhaba sevgili dinleyiciler, değerli radyo dostları, TRT İstanbul Radyosu yapımı Devralem programına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat sürecek Dünya Müzik Turumuzda mikrofonda ben Tolga Murtezaoğlu sizlere eşlik edeceğim. Bu hafta Gine'den Bassisoko grubuyla başlayacağız Devralem'e. Grubun kurucusu Kimintan Bassisoko, kora enstrümanının üstadı ve vokallerde. İbrahim Koro ise bas gitarda, Abdullah Koyati ise o da kora ve gitar enstrümanını çalıyor. Alhasan Kamara, D'Artagnan lakabıyla perküsyonda, Laura Riga ise yine perküsyonist olarak Bassisoko grubunda yer alıyor. Dinleyeceğimiz parçanın ismi Lumo. Lumo, Gine'deki geleneksel haftalık pazar yerlerini anlatıyor biraz nostaljik bir şekilde. Kora ve gitar uyumu içinde Afrika Jimi Hendrix ile tanıştı yakıştırması yapılan Bassisoko grubuyla Devralem'e başlıyoruz. Parçaları Lumo radyolarınızda.

Bu hafta ikinci durağımız Senegalli Kora Üstadı Momi Maiga. 2022 yılında sanatçı Nio isimli, Mandinka dilinde nefes anlamına gelen Nio isimli albümünü yayınladı. Dinleyeceğimiz şarkıda yine Mandinka dilinde Vato, Vato da zaman anlamında. Modern caz ve flamenco tınılarıyla birleşen kendine has bir kora çalma tekniği olan Momi Maiga'yı dinliyoruz şimdi. Parçası Vato radyolarınızda.

Bu hafta 3. durağımız Kamerun'dan Blik Basi. Söz yazarı, gitarist ve vokalist olan sanatçı 2015 yılında Akö isimli albümü çıkarttı. Akö, Bassa dilinde gelenek ve miras anlamında. Blik Basi'nin ana dili Kamerun'da konuşulan Bassa dili. Parçalarına Afrika enstrümanları dışında gitar, banjo, cello hatta trombon da eklemesi de tanınan Blik Basi'yi dinliyoruz şimdi. Parçası Mama radyolarınızda.

Devre aleme Paul McCartney ile devam ediyoruz. 1992 yılının sonunda tekli olarak çıkan, 93'te ise Off the Ground albümünün çıkış parçası olan Hope of Deliverance radyolarınızda. I will

Senegalli müzisyen İsmail Lö, 30 Ağustos 1956 yılında Nijer'de doğdu fakat aslen Senegalli. 1997 yılı Camu Afrika albümünden Lotte Low parçasıyla Senegalli müzisyen İsmail Lö ile Devralem devam ediyor.

Cüceyet filmi çekildi ve bu filmin soundtrack'i olarak da bu parça kullanıldı. Fakat filmin ana karakteri olan Mrs. Robinson için sözleri değiştirildi ve Mrs. Robinson ismini aldı parça. 1969 yılında yılın kaydı Grammy ödülünü kazanan Mrs. Robinson parçasıyla Simon & Garfunkel'la Devralem devam ediyor.

Şimdi sırada dinleyeceğimiz parçayı Paul Simon, Mrs. Roosevelt ismiyle Eleanor Roosevelt için yazmıştı 1960'ların sonunda. 1967 yılında The Grudge

Fransız asıllı sanatçı David Walters 2020 yılında Soleil Kriol albümünü çıkarttı. Bu albümün dördüncü parçası olan Pale parçasında Lübnan asıllı ünlü trompetçi İbrahim Maluf eşlik etti sanatçı David Walters'a. Kriol dilindeki parçaları Pale ile David Walters ve İbrahim Maluf şimdi sizlerle. Pale we, pale saf, on the vibe love, on the flow.

Beyrut grubu isminden dolayı Lübnan kökenli bir grup gibi düşünülse de aslında 2006 yılında New Mexico eyaletinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Santa Fe kentinde Zeke Condon tarafından kuruldu. Beyrut kentinin kendi içindeki çatışmaları ve farklı kültürlerin buluşma noktası olmasından dolayı bu ismi tercih etmiş Zeke Condon. 17 yaşındayken okulu bırakıp Avrupa seyahatine başlayan sanatçı yaklaşık bir 4 yıl kadar da İstanbul'da yaşadı, Fenerbahçe'de, Kadıköy'de yaşadı 4 yıl kadar. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne New York'a döndü, şu anda da Berlin'de yaşıyor. 9 Mayıs 2006 tarihli Gulag Orkestra albümünden Rhineland parçasıyla Zeke Condon'la, Beyrut grubuyla Devralem.

Güney Afrika'ya geçiyoruz. Bongezi ve Mabantla'yı dinleyeceğiz. Afrika'da geleceğin halk müziği tarzında müzik yaptığı kabul edilen sanatçının 2020 yılında çıkardığı Jikezela parçasını dinleyeceğiz İ İmini albümünden. Bongezi ve Mabantla Zoza dilindeki Jikeleza parçasıyla şimdi sizlerle.

1985 yılında Küba'nın başkenti Havana'da dünyaya gelen, daha sonra çocukluğunu Senegal, Angola, Almanya ve Yeşil Burun Adaları Cape Verde'de geçiren sanatçı Mayra Andrade ile devam ediyoruz devir alemi. Seslendireceği parça 2018 yılından Afeto.

1988 yılında Belçika'da dünyaya gelen Maarten de Volder'i dinliyoruz. Baltazar grubunda soliste alan sanatçı Warhouse grubuyla seslendiriyor şimdi sıradaki ünlü parçasını. Love's a Stranger.

Fransız müzisyen Leo Haldon 2017 yılında Camel Parvel Club isimli müzik grubunu kurdu. Bu gruptan dinleyeceğimiz parça kahve kulübü anlamındaki Kaffe Kulüben parçası. Kaffe Kulüben Danca bir kelime, Grönland'ın kuzeyinde yer alan Kaffe Kulüben adasından bu ismi alıyor. Seyahatler ve yolculuk temalı bir parça Kaffe Kulüben parçasıyla Camel Parvel Club grubuyla Devralem devam ediyor.

Şimdi sırada iki sanatçının ortak bir çalışmasını dinleyeceğiz 2023 yılından. Malili sanatçı Fatoumata Diawara Bambara dilindeki bölümleri, Amerikalı sanatçı Angel Stone ise İngilizce bölümleri seslendirecek. Parçaları Soma.

Güney Afrika'dan Mongezi ve Mabantla bir kere daha bizlerleydi hala parçasıyla. Tekrar Güney Afrika'dan devam ediyoruz National Wake grubu ile. National Wake grubu 1970'lerin sonunda Güney Afrika'da kurulan hem siyahların hem de beyazların olduğu bir gruptu. Bırakın konser vermeyi zar zor prova yapıyorlardı. Tek bir albüm çıkarttılar, o da top atıldı. National Wake seslendiriyor. International News.

Ve kapanış parçamıza geldik. Macar grup Bohemian Bethyarch bizlerle olacak. Kül anlamındaki Hamu parçası bu hafta devir alemdeki kapanış parçamız.

TRT İstanbul Radyosu yapımı Bir Devre Alemin daha sonuna geldik. Yaklaşık bir saat süren Dünya Müzik Turumuzda mikrofonda ben Tolga Murtezaoğlu sizlere eşlik ettim. Umarım keyifli bir saat geçirmişsinizdir. 10 Mayıs Anneler Günü'nü bir kere de biz kutlayarak burada Devre Alemi tamamlıyoruz. Haftaya pazar günü saat 16'da TRT Radyo 3'te yeni bir Devre Alem'de tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Bugün Anneler Günü dünyanın dört bir köşesinde kutlanıyor. Bugün annelere duyulan minnettarlık ve sevgi çeşitli yollarla ifade ediliyor. Kökleri çok eski zamanlara uzanan bu gelenek modern haliyle 20. yüzyılın başından bu yana aile bağlarının ve fedakarlığın evrensel bir simgesi olarak kabul görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Annelerin güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olduğunu belirten Erdoğan, annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealine ulaşacağız ifadesini kullandı. Siyasiler paylaştıkları mesajlarla Anneler Günü'nü kutladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, annelik sevginin, sabrın ve karşılıksız fedakarlığın en güzel halidir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ne mutlu elini öpüp duasını alacağı annesi olanlara ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajını en kıymetli değer bir annenin yüreğinde taşıdığı karşılıksız sevgidir sözleriyle paylaştı. Milliyetçi Hareket Partisi Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden video paylaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli videoda "Anneler geleceğin muhterem mimarlarıdır. Elleri öpülesi şehit analarımıza saygılarımı sunuyor. Anneler Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Burcu Köksal'ı aradığını ancak

Yaşamadığını belirten Özel, basit bir şüphe güçlü bir şüpheye dönüştü dedi. Burcu Köksal'ın makul bir açıklama yapabilecek gibi durmadığını söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine dair iddialarla ilgili konuştu. Ömer Çelik, partimize geçecek belediye başkanlarını toplantılarda görüyorsunuz, oralarda gelişmeleri görürsünüz yanıtını verdi. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'ye yönelik sözlerine de tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partililerin, Cumhuriyet Halk Partililerle sorunu vardır. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi yönetilememektedir, dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, 6'sı hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Belçika Kraliçesi Matilde heyetiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Ekonomik misyon kapsamında bir ziyaret gerçekleştirecek olan kraliçeye ekonomiyle ilgili bakanlar eşlik ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. ABD, İran'ın silah ve balistik füze programlarına destek verdiği gerekçesiyle 14 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı aldı. İran, ABD'nin yaptırım kararını uygulayan ülkeleri Hürmüz'den geçişte sorun yaşarlar sözleriyle tehdit etti. İran basına Tahran'ın Washington'ın savaşı sona erdirmek için önerdiği son metne ilişkin cevabını gönderdiğini duyurdu. Spor. Trendyol Süper Lig'de 33. hafta dün oynanan 9 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle. Galatasaray 4, Hesap.com Antalyaspor 2, Beşiktaş 1, Trabzonspor 2, Tümosan Konyaspor 0, Fenerbahçe 3, Korendon Alanyaspor 3, Zekorner Kayserispor 1, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Kocaelispor 0, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 1, Natro Dünyası Gençler Birliği 3, Kasımpaşa 2, Rams Başakşehir 3, Samsunspor 0, İKAS Eyüpspor 4, Çaykur Rizespor 0. Bu sonuçların ardından Galatasaray Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Zekorner Kayserispor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise Süper Lig'e veda eden ekipler oldu. Galatasaray için tebrik mesajları da ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri. İstanbul Radyosu stüdyolarından hepinize güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Bu haftaki rock efsanelerinin konuğu, rock tarihinin en büyük efsanelerinden Status Quo grubunun kurucusu, gitarcısı ve şarkıcısı, ünlü İngiliz müzisyen Francis Rossi. Sanatçıyı bugün 30 Ocak 2026 tarihli 5. ve son stüdyo çalışması The Accidental albümünden seçtiklerimizle sunacağız sizlere. Asıl adı Francis Dominic Nicholas Michael Rossi olan Francis Rossi, 29 Mayıs 1949 Londra Forest Hill doğumlu. Kalabalık bir ailede yetişen Rossi, genç yaşlarında televizyonda Everly Brothers grubunu izledikten sonra müzisyen olmaya karar verir. İlk grubunu 1962 yılında lise arkadaşlarıyla birlikte kuran genç Francis, 1965 yılında başka bir grupta çalan Rick Parfitt'le tanıştıktan sonra rock dünyasının en önemli topluluklarından birinin de temelleri atılmış olur. Özellikle 1970'li yıllarda yaptıkları albümleriyle tanınan ve çok sevilen Status Quo grubu, 1970'ler ve 1980'ler boyunca İngiltere, Avrupa, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda'da büyük başarılar elde etmeyi sürdürdü. 1985 yılında tüm dünya televizyonlarından canlı olarak yayınlanan Live Aid konserinin açılış topluluğu olan Status Quo grubunun günümüze kadar tüm dünyadaki toplam albüm satışı da 128 milyon adeti geçmekte. 2016 yılında Rick Parfitt'in aramızdan ayrılmasının ardından halen yoluna son kadrosuyla devam eden ve çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan grubun kurucusu Francis Rossi, yıllar içerisinde kendi müzik tasarımlarına da süre ayırabiliyor sevgili dinleyenler. İlk solo albümünü 1996 yılında yayınlayan sanatçının günümüze kadar plakçı raflarında yerini alan toplam 5 stüdyo çalışması var. Sizlere bugün dinleteceğimiz The Accidental, sanatçının 2026 tarihli 5. ve son stüdyo çalışması. Kayıtları 2025 yılında Status Quo grubunun Londra'daki Arsis stüdyolarında gerçekleşen, yapımcılığını ve miksajını Francis Rossi ile birlikte Andy Brook'un üstlendiği albüm, Rossi imzalı birbirinden güzel 14 şarkıdan oluşuyor ve toplam 55 dakika sürüyor. 30 Ocak 2026'da CD, plak ve sayısal yükleme standart baskılarının yanı sıra sınırlı sayıda üretilen saydam plak ve imzalı kopyalarıyla da müzikseverlere sunulan The Accidental albümünü bugün sizlere CD baskısından seçtiklerimizle sunacağız. Sözlerimize ara verip hemen müziğe geçiyor ve albümün açılış parçasıyla rock efsanelerini başlatıyoruz. TRT Radyo 3'tesiniz. Francis Rossi ve arkadaşları sizlerle. Much Better.

Much Better. Francis Rossi'nin 30 Ocak 2026 tarihli son stüdyo çalışmasının açılışında yer alan bu Francis Rossi, Heron Allen Gant'a like ortak bestesi aynı zamanda bugünkü rock efsanelerinin de açılış parçasıydı. The Accidental albümü dönmeye devam ediyor. Sıradaki parça ritmik, hareketli rock and roll ezgileriyle bezenmiş 1970'lerin Status Quo yorumlarını anımsatan Andy Brook, Francis Rossi ortak bestesi. Dead of Night.

Bugün dinlemekte olduğumuz The Accidental albümünde gitar, piyano, tuşlu çalgılar ve vokalde yer alan Francis Rossi'ye, gitar, piyano ve tuşlu çalgılarda Andy Brook, bas gitarda John Edwards ve Jules Ecclestone, davulda Leon Cave, piyano ve tuşlu çalgılarda Paul Hirsch, gitarda Hiron Allengate-like, vokallerde Dave Huckstep, Dave Tucker, Dominic Rossi ve geri vokallerde Amy Newhouse-Smith ve Fursey Rossi'den oluşan kalabalık bir müzisyen kadrosu eşlik etmiş. Yayınlandığı 30 Ocak 2026'da birçok yayın kuruluşu tarafından haftanın albümü olarak gösterilen The Accidental, yine art arda sunacağımız iki çalışmayla dönmeye devam ediyor. Önce söz ve müziği Francis Rossi'ye ait Something in the Air, Stormy Weather ve hemen ardından Francis Rossi, Hiron Allengate-like ortak çalışması Oh So Good. Francis Rossi ve arkadaşları 8 dakika boyunca sizlerle.

Rock efsanelerinin bu haftaki konuğu Francis Rossi, bundan tam 30 yıl önce kurucusu olduğu efsane Status Quo grubuyla birlikte ilk kez ülkemizde sahne almış, 25 Ekim 1996 akşamı İstanbul'da gerçekleşen Babalar Günü konseriyle Türk müzikseverlere hala belleklerimizden çıkmayan, unutamadığımız bir gece yaşatmıştı. Bundan tam 20 yıl sonra İkinci kez ülkemize gelen Francis Rossi ve Status Quo, 14 Haziran 2016'da bu kez Antalya'da sahne almış ve çok başarılı bir gösteriye imza atmıştı. Ancak ne yazık ki grubun kurucularından efsane Rick Parfitt, bu konserin hemen ardından çok ciddi bir kalp krizi geçirmiş ve tekrar yaşama döndürüldüğü 8 gün boyunca ülkemiz hastanelerinde kalmıştı. 22 Haziran'da özel ambulans uçakla İngiltere'ye dönen ve salıtım süreci süren Parfitt, müzik çalışmalarına ara verdiğini açıkladıktan kısa bir süre sonra, aynı yıl 24 Aralık 2016'da yaşama veda etmişti. Biz yeniden Francis Rossi'nin son stüdyo çalışması The Accidental albümüne dönüyoruz. Sıradaki parça Andy Brook, Francis Rossi, Heron Allen Gate'a like ortak çalışması. Beautiful World.

Rock efsanelerinde Francis Rossi'nin 30 Ocak 2026 tarihli son stüdyo çalışması The Accidental albümüyle birlikteliğimiz sürüyor sevgili dinleyenler. Birbirinden güzel yepyeni 14 parçanın yer aldığı, toplam 55 dakika süren ve sonlarına yaklaşmakta olduğumuz albümden yine iki şarkıyı ard arda getiriyoruz radyolarınıza. Önce Andy Brook, Francis Rossi'ye ortak bestesi Picture Perfect ve hemen ardından Things Will Get Better. Francis Rossi ve grubu 9 dakika boyunca bir kez daha sizlerle.

Bu hafta da TRT Radyo 3'te rock efsanelerine ayrılan sürenin sonlarına yaklaştık sevgili dinleyenler. Kalan dakikalarımızda The Accident

Dental albümünden seçtiğimiz son çalışmayla veda ediyoruz sizlere. Amy Newhouse Smith, Francis Rossi imzası taşıyan bu sakin, dingin kapanış parçasıyla Francis Rossi ve arkadaşları bugünlük son kez bizlerle. Time to Remember.

Bugünkü rock efsanelerinde, rock tarihinin en büyük efsanelerinden Status Quo grubunun kurucusu, unutulmaz gitarcısı ve şarkıcısı Francis Rossi bizlerleydi sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Bu efsane müzisyeni 30 Ocak 2026 tarihli 5. ve son stüdyo çalışması The Accidental albümünden seçtiklerimizle sunduk sizlere. Bir sonraki rock efsanelerinde yeniden buluşmak üzere tüm dinleyenlerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar, TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar, her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

0: Radyo 3.
1: Ritme hükmedenler. Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi.
2: TRT Radyo 3'te Soul, R&B ve Funk müziğin adresi Ritme Hükmedenlere hoş geldiniz. Bu haftaki programımıza adı Maysa Leek olan ama sahnede sadece Maysa diye anılan bir caz ve soul müzik şarkıcısıyla başlıyoruz. 1995 ile 2017 yılları arasında 13 stüdyo albümü çıkaran Maysa'nın albümlerinde şarkı zenginliği yaşanıyor. Birçok sanatçının tersine 14-15 şarkı ile adeta hayranlarını muhteşem vokaline doyuruyor. 2013 yılı albümü Blue Velvet Soul'un özelliği Maysa'nın annesini kaybetmesinin hemen ardından piyasaya sürülmüş olmasıdır. İçindeki şarkılarda biraz hüzün, biraz burukluk var ama programımıza onun muhteşem vokaliyle başlayalım. Inside My Dream ve Maysa.

70'li yıllarda daha ziyade kardeşleriyle oluşturduğu Jacksons ya da Jackson 5 adlı grupla performans sergileyen Michael Jackson, 80'lerin başında kendisini Grammy ödülüne kadar götüren solo albümü Off the Wall'da yapımcı Quincy Jones'la kendi kariyerinde farklı bir dönemin başlangıcını yaptı. Bu albümün ilk hit şarkısında yer alan müzisyenler, Michael'ın sonraki birçok hit çalışmasında ve albümünde de yer aldı. Michael Jackson'ın kariyerindeki o dönemin ilk hit çalışması Don't Stop Till You Get Enough.

Pop müziğin kralı Michael Jackson ve efsanevi yapımcı Quincy Jones'u bir araya getiren ilk albüm olan Off The Wall'dan seçtik Don't Stop Till You Get Enough. Funk müzik severler için bir başyapıt olan Chaka Khan ve grubu Rufus'a ait Master Jam albümü yine bir Quincy Jones prodüksiyonu. Rufus grubunun bazı üyeleri biraz önce döndürdüğümüz Michael Jackson'ın Off The Wall albümünde de yer almış. Aslına bakılırsa 1970'lerin son bölümü ve 80'lerin başlarında bu tip verimli birlikteliklere çok rastlanıyor. Master Jam albümü tipik funk ritimleri taşıyan bir şarkıyla açılıyor. Do You Love What You Feel? Chaka Khan ve grubu Rufus.

Sıra geldi Amerikalı funk, hip-hop ve alternatif rock grubu Fun Loving Criminals'a. Bir araya gelişlerini parasızlıktan aynı yerde yaşamak zorunda olduğumuz için bir araya geldik diye yorumlayan grubun kurucusu Hugh Morgan, bu kararı New York'un ünlü gece kulübü Limelight'ta çalıştıkları sırada aldıklarını söylüyor. Çalıştıkları derken sakın DJ'lik veya müzisyenlik olduğunu sanmayın. Grup üyelerinden biri buz taşıyor, diğeri telefonlara cevap veriyor ve üçüncü ise kulübün müdavimiymiş. Sonra yaptıkları Scooby Snacks parçasından ünlü yönetmen Quentin Tarantino alıntılar kullanınca ve bir de üstüne Barry White'ın adı ile anılan Love Unlimited şarkısını piyasaya çıkardıklarında büyük sükse yaptılar. Kariyerlerindeki en başarılı albüm olan 100% Colombian albümünde Love Unlimited'dan başka birkaç dikkat çekici şarkı daha var. İşte bunlardan biri Back on the Block ve Fun Loving Criminals.

Caz gitaristi ve şarkıcı George Benson'ın 2009 yılında gözlerden uzak kaydettiği Songs and Stories adlı albümde yer alan dinleyeceğimiz şarkı Show Me The Love, mükemmel bir enstrümantal yapının üzerine oturtulmuş, birinci sınıf bir vokalle yaratılmış caz ve dans ögelerini birlikte sunan bir çalışma. Sanatçının müzik tarzındaki ustalığının en güzel temsilcilerinden biri olan şarkı Show Me The Love ile George Benson.

Bahamalardaki evinde veya bir otel odasında yaratıcılığının zirvesindeyken yazdığı şarkılarla hayranlarının gönlünde taht kuran serin tavırlı kıvırcık saçlı bir moda ikonu imajına sahip rock ve kendi yorumuna göre bir funk müzik sanatçısı olan Lenny Kravitz, sanatçının son dönem albümlerinden iki şarkı öne çıktı. Özellikle seçtiğimiz çalışması piyasaya ilk çıkan şarkı olduğundan sanatçının hayranlarının uzun zaman süren özlemlerine ilaç oldu. Lenny Kravitz ve son yıllardaki en öne çıkan şarkılarından biri olan Love.

2018 Grammy ödül töreninde yılın şarkısı ödülüne aday gösterilip Bruno Mars'ın 24 Karat Magic şarkısına karşı kaybeden Amerikalı komedyen Donald Glover ya da sahne adıyla Childish Gambino şimdiki konuğumuz. Sıradaki vokali hayranları ve eleştirmenler tarafından biraz yadırganıp sorgulanmış ama sanatçı bu vokalde hiçbir ses mühendisliği tekniği kullanmadığını, sadece daha değişik bir tonda bu şarkıyı seslendirmek istediğini söylemiş. Şarkının adı İngilizce'de açık tenli melez siyahi kadınlara yakıştırılan bir deyim olan Redbone ve Childish Gambino.

R&B ve hip hop müziğin haşarı çocuklarından biri olan Chris Brown'un dinleyeceğimiz şarkısı, daha 16 yaşındayken kaydedip piyasaya sürdüğü ilk hit çalışması. Birçok hip hop yıldızı büyük şehirlerden müzik dünyasına girerken Chris Brown, Virginia eyaletinin küçük bir kasabasından çıkmıştır. Dinleyeceğimiz şarkısında dans pistindeki kıvraklığı ve becerilerini beğendiği bir kıza göstermek isteyen bir gencin o kıza seslenişi konu edilmiş. Şarkının açılışındaki rap, Def Jam şarkıcılarından Joel Santana'ya ait. Şarkının yapımcısı Scott Storch, bir dönem ünlü R&B yapımcısı Timbaland'le birlikte çalışmış bir isim. Ayrıca Christina Aguilera'nın Stripped adlı albümündeki bazı şarkıların da yapımcısı. 16 yaşında müzik dünyasına sunulan bu şarkı, ABD listelerinde 1 numaraya, İngiltere listelerinde 2 numaraya çıkmış çok başarılı bir hip hop şarkısı. Chris Brown ve Run It.

0: Sıradaki sanatçı Jason Derulo, kendine has kuralları olan bir şarkı yazarı ve şarkıcı. Sahne performanslarında mikrofonunu taktığı mikrofon standını yanında götüren ve bunun için malzeme sağlayanlara asla güvenmeyen sanatçı, bu mikrofon standını Special adını verdiği özel bir ekipman olarak tercih ediyor. Prince, Elvis Presley, Madonna, Usher ve Justin Timberlake'den etkilenen sanatçı, en etkilendiği müzisyenin ise pop müziğin kralı Michael Jackson olduğunu belirtiyor. Yazdığı şarkılardaki ilerleyiş metodunu ise şöyle aktarıyor. Önce kalem kağıtla işe başlıyorum, sonra ritimler ve bestesi geliyor. Sonra müzikle dans etmeye başlıyorum, en son sözleri mırıldanıyorum. İşte benim bir şarkı için çalışmaya başlamam bu şekilde oluyor diyor. Şarkı ile aynı adı taşıyan ve 2022 yılı albümünün Lokomotif şarkısında kendisine Amelia Dimes eşlik ediyor. Jason Derulo ve şarkısı Jiggle Jiggle.
1: I have rapped in a program I did, a Weird Weekends episode about rap.
2: Can you remember any of the rap that you did?
3: My money.

Daha önce My Love adlı bir çalışmanın altına ortak imza atan hip hop artisti T.I. ve hem sahnede hem de stüdyoda bitmeyen enerjisi ve sempatik imajıyla çok sevilen Justin Timberlake diğer bir ortak yapıma imza atmışlar. T.I. bu şarkıyı sert ve uyumsuz kişiliğine hitaben yazarak artık o günlerin çok geride kaldığını anlatıyor. Şarkının yazarı T.I.'ın bu parçayı 2006 yılında kaybettiği Big Phil lakaplı en iyi arkadaşı ve müzik çalışmalarını birlikte gerçekleştirdiği yapımcısı için yazdığı da söylenir. Dead & Gone ile T.I. ve Justin Timberlake.

Şimdiki konuğumuz Jay Sean, en başarılı şarkılarından biri olan Ride It için dans pistinde çılgınca dans ederek birilerinin dikkatini çekmek isteyen kişileri düşünerek bu şarkıyı yarattığını söylemiş. Stüdyoda hoplaya zıplaya dans ederken ve kendince rap vokalleri yaparken bu şarkıyı yaratmak aklına gelmiş. Ride It adlı şarkı özellikle Doğu Avrupa ülkeleri, Romanya ve ülkemizde de oldukça beğeni topladı ve popüler oldu. Jay Sean bu şarkının Hint dilinde de seslendirilmiş bir yorumunu yaptı. Biz orijinalini dinleyelim. Jay Sean imzası taşıyan Ride It.

Soul müzik dünyasını üzen haberlerden biri de 24 Şubat 2025 tarihinde Roberta Flack'in vefat haberinin duyulması oldu. 1970'lerin başında romantik caz şarkılarını başarılı yorumlamasıyla dikkat çekerek müzik dünyasında haklı bir şöhret sahibi olan Roberta Flack'in kariyerinin ilerlemesinde Donny Hathaway ile yaptığı düetler de etkili oldu. Kuvvetli bir sese sahip şarkıcı daha çok konser turlarında yaptığı düetlerle boy gösterse de son dönemine ait albümü Roberta Flack Sings the Beatles'da şarkıları çeşitli tarzlarda yorumlama yeteneğine sahip olduğunu kanıtladı. Bu güçlü ve karakteristik sese sahip şarkıcıyı 1982 yılında çıkardığı başarılı bir çalışmasıyla analım. I'm the One ve Roberta Flack.

Amerikalı soul ve caz müzik şarkıcısı Anita Baker, ABD'nin Detroit şehrinde müzik kariyerine başladı. Chapter 8 adlı bir grubun üyesi olarak büyük bir plak şirketiyle kontrat imzaladı. Ancak bu plak şirketi daha büyük bir balık tarafından yutulunca bu grubun kontratı yenilenmedi ve genç şarkıcı Anita Baker bir hukuk firmasında kendisine sekreter olarak iş buldu. İlk imzaladığı kontratın ardındaki yapımcı bir müzik şirketi kurduktan sonra Anita'ya yeni bir kontrat teklif etti. Pazarlıklar sonucu teklifteki miktar yükselince kabul etti ve ilk solo albümünü piyasaya sürdü. Bunu takiben daha büyük bir plak şirketinin dikkatini çekti ve bu yeni şirketle yeni bir albüm çıkardı ve en iyi kadın R&B performansı dalında Grammy ödülüne uzanıp 6 milyonun üzerinde o zamanın satış rakamına ulaştı. Bu albüm sanatçıya en büyük başarıyı getirmiş olan Rapture. Bu şarkının yazarı özellikle Quincy Jones yapımcılığında zirveye oynamış şarkıların da yazarı Rod Temperton. Bu haftaki programımızın son şarkısını Anita Baker'ın buğulu sesinden dinleyelim, Mystery.

0: Bu haftaki ritme hükmedenlerin sonuna geldik. Sizlerle yeniden birlikte olabilmek üzere hoşça kalın.
1: Ritme hükmedenler. Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi.

0: Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.
1: Merhaba sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarına hoş geldiniz. Caz'ın Genç Solukları programının bu haftaki bölümüne Avusturyalı davulcu Peter Kronreif ile başlayacağız. İki değerli kadın caz müzisyeni, vokalist Laura Anglet ve piyanist ve vokalist Francesca Tandoi'yi ağırladıktan sonra programımızın kapanışını trompetçi Anthony Stanko ile yapacağız. Bu dört başarılı müzisyenden ilki Peter Kronreif'i dinlemeye başlamadan önce sanatçının müzik serüvenine göz atalım. Avusturya'nın Salzburg şehrinde doğan Peter Kronreif, müziğe ilgisini ev eşyalarını davul gibi çalmaya çalışarak gösterir. Ailesi oğullarını 9 yaşına geldiğinde davul eğitim almaya teşvik eder. Amatör müzisyen olan babasının grubuna katılır. Peter Kronreif başlarda tarzını dönemin popüler rock gruplarının etkisiyle şekillendirse de zamanla cazı keşfeder. Bu tercihinde cazla daha erken yaşlarda tanışan ve kariyerini saksafoncu olarak sürdüren kardeşinin ve davul eğitimi aldığı öğretmenlerinin rolü büyüktür. Roy Haynes ve Alvin Jones'u kendine rol model olarak görür. Peter Kronreif akademik düzeyde eğitimini sırasıyla Graz Müzik Akademisi ve Anton Bruckner Üniversitesi'nde alır. Uzun yıllar Viyana'da müzik çalışmalarını sürdürdükten sonra New York'a taşınır. Kariyerini cazın kalbinde devam ettirme kararı pek çok müzikal işbirliğinin de yolunu açar. Seamus Black, Aaron Parks, Randy Brecker, Danny McCaslin proje ortağı olduğu üst düzey müzisyenlerden sadece birkaçıdır. Eşlikçi olarak 60'a yakın albümde davul çalarken dinlediğimiz sanatçı, Amerika'ya temelli taşınmadan önce Gloaming adını verdiği albüm kaydını 2009 yılında tamamlar. Davulda Peter Kronreif liderliğinde, alto saksafonda Andrew Gould, tenor saksafonda Mike Rivett, piyanoda Florian

Jan Höfner ve Basta Linda O'dan oluşan ve bir proje topluluğu olarak sadece bu albümü yayınlayıp adlarını Wayfarers olarak belirleyen gruptan sunacağımız bestenin ismi ise Beginning of the End.

alto saksafonda Andrew Gould, basta Martin Levin'le birlikte yorumladığı şarkılar 2021 yılında Aeronautics adıyla cazseverlerle buluşur. Sizleri albümden gitarist Matthias Löscher'ın konuk müzisyen olarak yer aldığı Obissons adlı besteyle baş başa bırakalım.

Bestesi, Avusturyalı davulcu Peter Kronreif'e ait Obissons adlı çalışmayı müzisyenin Aeronautics albümünden dinlediniz. Programımızda sırayı Fransız vokalist Laura Anglet alıyor. 1996 yılında Güney Fransa'nın Montpellier şehrinde doğan Laura Anglet, küçük yaşta ailesiyle birlikte Amerika'ya taşınır. Uzun süre klasik müzik ve caz üzerine ses eğitimi alır. Caz klasikleri ve bu besteleri seslendiren sanatçıların izinde vokal tarzını ana akım caz üzerine konumlandırır. Laura Anglet, 2019 yılında yayınladığı ilk albümü I've Got Just About Everything'in repertuarını ağırlıklı olarak caz standartlarının yorumlarından oluşturur. Gitarda Sam Kiermaier, tenor saksafonda Masashi Usui, basta Jonathan Chapman ve davulda Valerie Lecomte Eiffel Friendship adlı standardın yorumunu sunmak istiyoruz. This is

Ella Fitzgerald'ın 1956 yılındaki yorumuyla belleklere kazınan A Beautiful Friendship adlı standardı 63 yıl sonra kaydettiği I've Got Just About Everything albümünde Laura Anglet seslendirdi. Fransız vokalistin 23 yaşında kaydettiği bu albümünün başarısı pek çok festivalden davet almasına vesile olur. Yıllardır Amerika ve Kanada'da yaşasa da Laura Anglet köklerinden kopmaz ve Fransız müziğinin önde gelen sanatçılarına ait eserleri yorumladığı Venez Donc Chez Moi albümünü 2022 yılında yayınlar. Müzisyen geçen sene Get Out of Town adını verdiği 3. kaydıyla caz severlerle bir kez daha buluşur. 2. albümüyle aday gösterildiği Juno Müzik Ödülünü bu son kaydıyla en iyi caz vokal albümü kategorisinde kazanmayı başarır. Repertuarı yine caz klasiklerinden oluşan albümden sizlere seçtiğimiz bestenin adı ise I Want To Be Loved. Bestesi Johnny Green, sözleri Edward Heyman ve Billy Rose imzasını taşıyan bu standardı sanatçı, piyanoda Ben Peterson, gitarda Peter Bernstein, kontrbasta Neil Miner ve davulda Adam Arruda eşliğinde yorumluyor.

Fransız vokalist Laura Anglade'in ödüllü albümü Get Out of Town'dan I Want to Be Loved adlı standardın yorumunu sunduk. Caz'ın Genç Solukları programını dinliyorsunuz ve yayınımıza Francesca Tando ile devam ediyoruz. Piyanist, vokalist, besteci ve grup lideri kimliğiyle caz dünyasında kayda değer bir yere sahip olan müzisyen, 1984 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da doğar. Küçük yaşta piyano dersleri alır. Müzik eğitimini Hollanda merkezli La Haye Kraliyet Konservatuarı ve Codarts Müzik Akademisi'nde tamamlar. Oscar Peterson, Phineas Newborn Jr., Gene Harris ve Bobby Timmons'ın sanatçı üzerindeki etkisi, Francesca Tandoi'nin müzik yolculuğunda caza yönelmesinin en belirleyici nedenidir. İtalya'da ve Hollanda'da verdiği konserlerini aralarında Türkiye'nin de olduğu pek çok ülkede devam ettirir. 20'yi aşkın albümde eşlikçi olarak piyanoda dinlediğimiz Francesca Tandoi, kendi liderliğindeki gruplarla 7 albüme imza atar. Bu albümlerin önemli bir kısmı piyano, bas ve davuldan oluşan klasik caz üçlüsü düzeninde kaydedilir. Francesca Tandoi Trio üst başlığıyla caz severlerle buluşan albümlerden ikisi 2014 yılında müzik raflarındaki yerini alır. Sizlere bu kayıtlardan biri olan Something Blue'dan beste ve sözleri Buddy Johnson'a ait Save Your Love For Me adlı şarkıyı seçtik. Francesca Tandoi'nin vokal becerisine de tanık olacağınız şarkıda sanatçıyı aynı zamanda piyanoda dinlerken kontrbasta Franz van Heist ve davulda Fritz Landesberg'in müzisyene eşlik ediyor.

Buddy Johnson imzalı Save Your Love For Me adlı caz klasiğini Francesca Tandoi'nin Something Blue albümünden sunduk. Sanatçının 2014 yılında yayınladığı bir diğer albüm ise For Elvira adıyla caz severlerle buluşur. Standart ağırlıklı albüm repertuarından sizlere bestesi Francesca Tandoi'ye ait albümle aynı adlı şarkıyı seçtik. Piyanist bestesini yine Frans van Heist ve Fritz Landesbergen'la birlikte yorumluyor.

Francesca Tandoi'nin For Elvira adlı bestesini müzisyenin şarkıyla aynı adlı 2014 yılı çıkışlı albümünden sunduk. İtalyan müzisyen 2016 yılına geldiğimizde bestesi kendine ait iki şarkı dışında tamamı caz standartlarından oluşan Wild Dance albümünü yayınlar. Sizlere bestesi Francesca Tandoi'ye ait bu iki orijinal besteden biri olan Magic Tree'yi sunmak istiyoruz.

Tarzını standartlarla birlikte ana akım caz etrafında konumlandırdığı besteleriyle biçimlendiren İtalyan müzisyen Francesca Tandoi'nin Wild Dance albümünden Magic Tree adlı bestesi radyolarınıza geldi. Programımızda ağırlayacağımız son konuğumuz Anthony Stanco'ya geldi sıra. Lise yıllarında sahnelerde boy göstermeye başlayan Amerikalı trompetçi, kariyeri konusunda en büyük desteği Marcus Belgrave ve Rodney Whittaker'dan alır. Wayne State Üniversitesi ve Juilliard Müzik Okulu'nda eğitimini akademik seviyeye taşır. Trompetçi bir yandan kurucusu olduğu The Crucial Elements adlı toplulukla çalışmalarını sürdürürken bir yandan da solo kariyerine devam eder. Klasik caza zarif dokunuşlarıyla temas ettiği yorumları caz dinleyicisinin beğenisini kazanır. Anthony Stanco ilk albümü Keep It Yourself'ı 2017 yılında yayınlar. 2020 yılında ise piyanoda Scott Givinal, tenor saksafonda Marcus Elliott, trombonda Michael Dees, basta Rodney Whittaker ve davulda Sean Dobbs ile birlikte You Know The Feeling albümünü kaydeder. Sizleri albümden Pursuit adlı şarkıyla baş başa bırakalım.

Pursuit, bestesi albümde piyanoda dinlediğimiz Scott Gwinnell'a ait şarkıyı Anthony Stanco'nun You Know the Feeling albümünden sunduk. 2025 yılı içinde trompetçi Stanco's Time albümüyle caz severlerle yeniden buluşur. Piyanoda Xavier Davis, gitarda Randy Napoleon, basta Rodney Whittaker ve davulda Joe Farnsworth eşliğinde trompetçiden dinleyeceğiniz bir Ted Demron klasiği. If You Could See Me Now adlı bestenin yorumuyla sizlere veda edelim.

0: Amerikalı trompetçi Anthony Stanko'nun Stanko's Time albümünden If He Could See Me Now adlı Ted Dameron bestesinin yorumuyla birlikte bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte cazın genç soluklarının yeni bölümünde buluşana dek siz değerli dinleyicilerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

0: Gözüm kulağım sinema.
1: Sevgili dinleyiciler, Gözüm Kulağım Sinema'ya hoş geldiniz. Program yapımcınız ben Kurtuluş Özyazıcı. Yine güzel bir akşam dileyerek başlıyoruz programımıza. Sevgili dinleyiciler, daha önce çizgi filmlerden melodiler dinlemiştik. Bugünkü programımızda yine çizgi film müziklerini sizlerle paylaşacağız. Ama bu çizgi filmler çok özel çünkü Japon yapım şirketi Studio Ghibli'nin filmleri. 1980'li yılların ortalarında kurulan Studio Ghibli pek çok güzel çizgi filmi bizlerle buluşturdu. Sadece çocukların değil, yetişkinlerin de izleyebileceği çizgi filmler bunlar. Ghibli'nin büyülü dünyasına genelde müzisyen Joe Hisaishi besteleriyle katkı sundu. 1985'te Hayao Miyazaki, Isao Takahata ve Toshio Suzuki tarafından kurulan Studio Ghibli bugüne kadar muhteşem çizgi filmlere imza attı ve o çizgi filmlerin müzikleri pek çok sanatçı tarafından da yeniden yorumlandı. Bugünkü programımızda çelist Kaoru Kukita'nın Studio Ghibli müziklerini yorumladığı albümünden melodiler dinleyeceğiz. Albüm Ghibli The Classics adını taşıyor. 2005 yılında çıkmış. Bu güzel albümden eserler dinlemeye başlayalım. Önce Porco Rosso, Kırmızı Kanatlar filminden Le Temps des Cerises, ardından Gökteki Kale, Castle in the Sky filminden Carrying You, sonra yine Porco Rosso, Kırmızı Kanatlar'dan To the Adriatic Sea, Team of Marco and Jenna ve son olarak da Nausicaa of the Valley of the Wind, Rüzgarlı Vadi. Bu film Studio Ghibli henüz kurulmadan önce çekilmiş bir film. 1984'te çekilmiş ama Studio Ghibli'nin ilk filmi olarak kabul ediliyor. Pek çok kişi tarafından Kazeno Tanino Nausicaa ve Nausicaa Requiem the Birdman adını taşıyor. Dinleyeceğimiz melodiler bu eserlerin bestecisinin Joe Hisaishi olduğunu da hatırlatalım.

2005'te çıkan bir albümden melodiler dinliyoruz sevgili dinleyiciler. Çelist Kaoru Kukita, Japon bir müzisyen ve Japonya'nın en büyük film stüdyolarından Studio Ghibli'nin film müziklerini cellosuyla yorumlamıştı. Programımızı o melodilere ayırdık. Sırada 4 filmden 5 eser var. Önce Gökteki Kale, Castle in the Sky, Laputa adlı melodiyi dinleyeceğiz. Ardından Prenses Mononoke filminden Princess Mononoke adlı melodi. Kiki's Delivery Service, Küçük Cadı Kiki adıyla biliyoruz bu filmi. Envelope, The Tendress ve Komşum Totoro, My Neighbor Totoro, Studio Ghibli'nin en güzel filmlerinden biri bu da. Wind Forest ve My Neighbor Totoro. Gözüm kulağım sinemada Kaoru Kukita'nın cellosunu dinlemeye devam ediyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Gözüm Kulağım Sinema'da bugünkü programımızı Stüdyo Ghibli'nin müziklerine ayırdık. Bu filmlerde dinlediğimiz melodileri cello sanatçısı Kaoru Kukita yorumlamıştı. 2005'te çıkardığı albümü sizlerle buluşturduk. Albümden dinleyeceğimiz son eserlere geldi sıra. Ruhların Kaçışı, Spirited Away, Always With Me adlı eseri dinleyeceğiz. Ardından yine aynı filmden One Summer's Day, Bathhouse, Morning Reprise. Sonra Ateş Böceklerinin Mezarı, Grave of the Fireflies filminden Home Sweet Home ve son olarak Howl'un Yürüyen Şatosu, Howl's Moving Castle filminden The Promise of the World. Gözüm Kulağım Sinema'dan bugünlük bu kadar. Program yapımcınız ben Kurtuluş Özyazıcı. Yeniden görüşmek üzere. Sinemasız ve müziksiz kalmayın. Hoşçakalın.

0: Ritmin adı Brezilya.
1: Güneşin ritimle buluştuğu bir coğrafyadan, sokakların müzikle nefes aldığı bir ülkeden, Brezilya'dan sesler, renkler ve hikayeler. TRT İstanbul Radyosu, radyo stüdyolarında Ankara Brezilya Büyükelçiliği Kültür Departmanı'nın katkılarıyla hazırlanan Ritmin Adı Brezilya ile her pazar saat 21'de karşınızdayız. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Türkay Güner. Bu yolculukta Brezilya müziğinin farklı ritimlerini ve anlatılarını birlikte keşfediyoruz. Bu akşam durağımız Brezilya'nın en canlı, en kolektif ve en dönüştürücü müzik akımlarından biri, Axé'a. Axé'a müzik 1980'lerin başında Bahia eyaletinde, özellikle Salvador kentinde doğuyor. Axé'a kelimesi Candomblé ve Umbanda gibi Yoruba kökenli Afro-Brezilya inançlarında yaşam enerjisini, ruhsal gücü ve kolektif bir kuvveti ifade ediyor. Bu yüzden Axé'a yalnızca ritim ve eğlence değil, aynı zamanda kökler, kimlik ve birlikte var olmak hali demek. Bahia'nın tarihine baktığımızda Afro-Brezilya kültürünün merkezde olduğunu görüyoruz. Sömürge döneminde Afrika'dan getirilen insanların ve onların torunlarının inançları, müzikleri ve gündelik yaşam pratikleri bu coğrafyanın ruhunu şekillendiriyor. Candomblé baskı altında inançlarını korumanın bir yolu olarak doğuyor. Capoeira ise dans, müzik ve savunmayı birleştiren bir direniş haline geliyor. Axé'a işte bu çok katmanlı hafızanın müzikal karşılığı. Axé'a ile Afoşe arasındaki bağ burada belirginleşiyor. Afoşe, Candomblé ritüellerinde kullanılan kutsal ritimlerin özellikle ijaşa vuruşunun sokaklara taşınmasıyla oluşuyor. Davullar, Yoruba diliyle söylenen ezgiler ve dans, kamusal alanda güçlü bir kültürel ifade yaratıyor. Axé'a da 1980'lerde bu mirası Samba Reggae, Frevo ve Karayipler etkileriyle buluşturup çağdaş, geniş kitlelere ulaşan bir sese dönüştürüyor. Bahia Karnavalı bu müziğin kalbi. Rio'daki karnavaldan çok farklı bir yapı var burada. Sokaklar üzerinde sahne ve güçlü ses sistemleri bulunan trio elektrikolarla dolu. Axé'a bu hareketli platformlardan kalabalığa yayılıyor, müzikle beden arasındaki mesafe tamamen ortadan kalkıyor. Axé'a Salvador'daki siyah hareketlerle de iç içe. Afro-Brezilya gururunu ve eşitlik talebini görünür kılan kültürel yapılara dönüşüyor. Güçlü perküsyonlar, çağrışımlı vokaller ve birlikte söylenmek üzere yazılmış melodiler Axé'anın temel karakterini oluşturuyor. Elektrikli gitarlar, klavyeler ve geleneksel davullar yan yana duruyor. Ortaya hem modern hem de kadim bir ses çıkıyor. 1980'lerin sonundan itibaren Axé'a, Bahia Karnavalı'nın ana müziği haline geliyor ve kısa sürede tüm Brezilya'ya yayılıyor. Luis Caldes, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Mergereç Menezes, Chiclete Cobanana, Azace Gea gibi isimler Axé'a'yı yalnızca popüler değil, kültürel olarak da güçlü bir ifade alanına taşıyor. Uluslararası alanda ise Olodum'un 1996'da Michael Jackson'la yaptığı bir işbirliği Salvador'u Afro-Diasporik kültürün küresel merkezlerinden biri olarak görünür kılıyor. Gilberto Gil ve Keaton Volozo gibi sanatçılar da Bahiyalı ritimleri dünyaya taşıyarak Axé'anın evrensel bir dil kurmasına katkı sağlıyor. Axé'a bu yönüyle yalnızca bir karnaval müziği değil, kimlik, dayanışma ve kültürel diyalog alanı. Sokaklardan dünyaya yayılan, bedende ve hafızada karşılık bulan bir ses. Şimdi bu güçlü hikayeyi müzikle kulak vereceğiz. Axé'anın köklerindeki Afro-Bahiyalı gururunun en güçlü ifadelerinden biriyle başlıyoruz. O Mais Belados Belos, Salvador Karnavalı'nın ilk bloka afrosu ve Ile Aiye'nin simge şarkılarından. Siyah güzelliğini, kökenleri ve özgüveni kutlayan bu eser Axé'anın ruhunu çok net anlatıyor.

Şimdi daha dingin, ritüel duygusu güçlü bir duraktayız. Alfa Zema, geleneksel Afoşe topluluklarından Filius di Gandhi'nin yorumu. Arınma, huzur ve maneviyat temalarıyla aşiyanın kutsal katmanını hissettiriyor.

Bayiye kimliğinin marşı niteliğindeki bir parça geliyor. Baya Nida Ajinago, Afrika mirasını ve Yoruba geleneğini gururla sahiplenen Aşeya klasiği.

Ritimle yeniliğin buluştuğu bir ses geliyor şimdi. Timbalada'dan Beija Flor, güçlü perküsyonlar ve modern düzenlemelerle Aşia'nın dönüşen yüzünü

karnaval coşkusunu doğrudan sokağa taşıyan bir parça. Hareketu Bom Jemais, dansı, mutluluğu ve birlikte olma halini merkezine alıyor.

ASEAN'ın doğuş anına gidiyoruz. 1985'te yayımlanan Furukot Negado Kabila Duro, Luis Caldes imzasıyla türün ilk büyük çıkışlarından biri olarak kabul ediliyor.

ve aşağıyı tüm Brezilya'ya tanıtan güçlü bir ses. O Canto da Cidade. Daniela Mercury'nin yorumu ve Salvador'a adanmış enerjisiyle bir dönüm noktası.

Ben hiç vazgeçmediği bir parçayla veda edeceğiz. Hapunzel. Daniela Mercury'nin sesiyle Aşia'nın dönüşen ama köklerine bağlı kalan ruhunu yansıtıyor. Bu bölümde Aşia müziğinin tarihini, sokaklardaki enerjisini ve taşıdığı kültürel anlamları birlikte dinledik. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Türkay Güner. Ritmin Adı Brezilya'nın bu akşam da sonuna geldik. Bir sonraki programda Brezilya'nın ritim dünyasında yeni bir durakta yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

Piyano edebiyatının seçilmiş eserlerini klasik müzikseverlere sunmak üzere Piyano Forte her pazartesi saat 9'da TRT Radyo 3'te.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haber merkezince hazırlanan 22 bülteni seslendiriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anneler Günü'nü yayımladı, mesajla kutladı. Annelerin güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olduğunu belirten Erdoğan, annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealine ulaşacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anneler Günü mesajını 2011 yılında vefat eden annesi Tenzile Erdoğan'la bir fotoğrafı eşliğinde paylaştı. Erdoğan mesajında annelerin toplumun temel direği olduğunun da altını çizdi. Anneler Günü dolayısıyla siyasilerden de kutlama mesajları geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, annelik sevginin, sabrın ve karşılıksız fedakarlığın en güzel halidir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da ne mutlu elini öpüp duasını alacağı annesi olanlara vurgusunu yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajında en kıymetli değer bir annenin yüreğinde taşıdığı karşılıksız sevgidir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel

Başkan Özgür Özel de Anneler Günü'nü sosyal medyada yayımladığı mesajla kutladı. Mesajında annesiyle bir fotoğrafına da yer veren Özgür Özel, başta şehit annelerimiz olmak üzere emeğiyle, sevgisiyle, direnciyle hayatımızı ışık olan tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun dedi. Milliyetçi Hareket Partisi de Anneler Günü dolayısıyla sosyal medyada görüntülü paylaşımda bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yayımlanan videoda "Anneler geleceğin muhterem mimarlarıdır. Elleri öpülesi şehit analarımıza saygılarımı sunuyor, Anneler Günü'nü tebrik ediyorum" ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifine İran'ın yanıtı merakla beklenirken İran basını Tahran'ın cevabını ilettiğini, odak noktanın ise savaşın sonlandırılması olduğunu duyurdu. Konuyla ilgili diplomatik süreç takip edilirken Amerika Birleşik Devletleri İran'a destek verdiği gerekçesiyle 14 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı aldı. İran ise Washington'ın yaptırım kararını uygulayacak ülkeleri Hürmüz'den geçişte sorun yaşarlar sözleriyle tehdit etti. İran'ın petrol ihracatında stratejik öneme sahip Hark Adası açıklarında büyük bir petrol sızıntısı meydana geldiği iddiaları tartışılmaya devam ediyor. Amerikan basını uydu görüntülerine göre Basra Körfezi'nde geniş bir tabakanın yayıldığını öne sürdü. Görüntülerdeki maddenin petrol olup olmadığı ve sızıntının nereden kaynaklandığı konuları ise belirsizliğini koruyor. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki barış müzakerelerinde gelinen son durum değerlendirildi. Katliamcı İsrail 7 aydır yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırısını sürdürüyor. Bölgedeki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 72.737'ye yükseldiği bildirildi. 9 yıl aradan sonra ilk kez bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Çin'i ziyaret edecek. Dünyanın gözü 14-15 Mayıs günlerinde Uzak Doğu'da olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump başkent Pekin'de Çin lideri Xi Jinping'le görüşecek. Görüşmede İran Savaşı'ndan küresel ticareti kadar birçok konunun ele alınması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Eski Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya'nın görev süresinin Ocak ayında sona erdiği kaydedilen açıklamada, yeni atama yapılıncaya kadar görevini vekaleten sürdürdüğü vurgulandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Rum yönetiminin provokatif hamlelerine tepki gösterdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rum kesiminde yer alan Baf kentindeki Atatürk Caddesi'nin isminin değiştirilmesini düşmanca bir tutum olarak değerlendirdi. Ünal Üstel, Beşparmak Dağları'ndaki Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarının kaldırılmasına yönelik öneriye de sert tepki gösterdi. Haberleri dinlediniz.

TRT Radyo 3 stüdyosundan hepinize merhaba. Dünya haline hoş geldiniz. Dünyanın izgilerini sizlerle paylaşarak oturduğunuz koltuğunuzda sizlere hayali bir yolculuk yaşatmak için ses veriyoruz. Teknik yapımda Ramazan Özbay ve programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetin Seyir rehberliğindeki bu geceki programımızda kuzeye meyledip Rusya'ya gidiyoruz. Bir haldir yolculuk. Düşleyen yolcu kalmasın. Hazırsanız başlıyoruz.

Müzikal yolculuğumuza St. Petersburg topluluğundan dinlediğimiz Tiskanoçka ile başladık ve hemen akabinde Osipov Devlet Rus Halk Orkestrası'ndan dinlediğimiz ve bir Rus klasiği olan Moskova'da Gece Yarısı yolculuğumuza eşlik etti. Şimdi de iki halk şarkısıyla devam edelim. İlk şarkımız Lidya Rustalova'dan Valenki. Hemen ardından da Samovar Rus Halk Müziği topluluğundan dinleyeceğimiz Minova Taliya sizlerle.

Orta Asya halk çalgılarından Dombra'ya isim olarak çok benzese de köken ve yapı olarak çok farklı Dombra'nın virtüözü Tamara Voskaya var şimdi sırada. Fransız besteci Camille Saint-Saëns'ın La Minor Rondo Capriccio'sunun Rusya'ya özgü orkestral düzenlemesini Dombra'da solist Tamara Voskaya ve ona eşlikte Alexander Reprinsky yönetimindeki Şevçenko Ulusal Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Rusya'dan bir denizci şarkısıyla müzikal yolculuğumuza devam edelim. İlk olarak bas solist Pavel Babakov ve Gustav Brom Orkestrası'ndan Ey Uhnem'i dinleyeceğiz. Hemen ardından da Rusya Balalayka Halk Müziği Topluluğu'nun eşliğiyle dinleyeceğimiz tenor solist Anatoly Studenikin'in seslendireceği şarkı Malenki Hanas.

Bir Rus düğün şarkısıyla yolculuğumuza devam ediyoruz. Anatoly Liadov bestesi Moya Malinkaya Rika'yı Şef Andrei Zaboronok yönetimindeki Bolşoy Tiyatrosu Çocuk Korosu'ndan dinliyoruz.

Georgi Svilidov'un Kar Fırtınası eserinin 9. Kış Yolu bölümü, Vladimir Fedoseyev yönetimindeki Devlet Akademik Büyük Senfoni Orkestrası'nın seslenişiyle sizlerle.

Klasik müziğin büyük bestecilerini olmazsa olmazlarını yeni nesile, yeni nesilden ve yeniden duyurmak hevesiyle yolculuğumuza devam ediyoruz. İki büyük Rus besteci Sergei Rachmaninov ve Pyotr Ilyich Çaykovski var sırada. İlk olarak Rachmaninov'un iki numaralı Lento Do diyez minör prelüdünü genç piyanist Alexander Malafeyev performansıyla dinleyeceğiz. Hemen ardından da Çaykovski'nin Mevsimler eserinin 5. Mayıs bölümünün Mayıs Geceleri piyano sonatı, piyanoda solist Ilya Raçkovski'nin tuşesiyle müzikal yolculuğumuza eşlik edecek.

Programımızın sonuna giderken müzikal olarak üçleme tadındaki bir kolajla sizlere veda ediyoruz. Kolajımızda ilk olarak Rus besteci Alexander Konstantinovich Glazunov'un Raymonda Balesi'nin ilk perdesinin Prelüt ve La Romanesca bölümleri, Alexander Anisimov yönetimindeki Moskova Senfoni Orkestrası'nın seslenişiyle sizlerle olacak. Hemen ardından Rus müzisyen Kirill Bogomilov'un Rus nefesli çalgısı Dudka, Rus telli çalgısı Gusli ve bas kullandığı çalışması On Open Spaces of Rusland kolaja renk verecek. Son olarak da Rusya'nın indie müzik grubu Otavayo'nun Zalivochka isimli çalışmasıyla kolajımızı ve müzikal yolculuğumuzu tamamlayacağız. Teknik yapımda Ramazan Özbay ve programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetinsel, sizlerle yine buluşmayı diliyoruz. Dünya Hali her pazar saat 22.05'te TRT Radyo 3'te. Görüşmek üzere.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Didem Tayfur Saltık'ın hazırlayıp sunduğu Türk cazının seçkin eser ve icralarını 3 setlik miksler eşliğinde dinleyebileceğiniz kesintisiz ve ahenkle yol alan program Caz Express her pazartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.

Herkese mutlu akşamlar. Delta Bötesi programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Pınar Savaş. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu. Önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca her hafta olduğu gibi blues'un en iyi örnekleriyle radyolarınızda olacağız. Bon Ton Rula şarkısıyla bugünkü programımız başladı. Şarkıyı babası ve amcaları da müzisyen olan 1911 Louisiana doğumlu Clarence Garlow seslendirdi. Garlow, 9 yaşından itibaren kemanla başladığı müzik yolculuğuna akordeon ve gitarla devam etti. Bir süre sonra ailesi Texas'a yerleşti. Garlow, burada gündüzleri farklı işlerde çalışırken müzikle amatör olarak ilgilenmeyi sürdürdü. Büyük hayranı olduğu T-Bone Walker'ı örnek alarak 1949'da elektrik gitar çalmaya başladı. Houston'da bir gece kulübünde çaldığı sırada yerel plak şirketi tarafından keşfedildi. Clarence Garlow kendisini hazır hissetmese de şirketin ısrarıyla aralarında az önce dinlediğimiz şarkının da bulunduğu 10 şarkı kaydetti. Şarkı R&B listelerine 7 numaradan girdi ve müzisyene de Bon Ton lakabını kazandırdı. Ancak diğer şarkıları ulusal çapta aynı başarıyı yakalayamadı. Bir yıllık Los Angeles macerasının ardından Texas'a geri dönen Garlow, Zydeco ustası Clifton Chenier ile Two Crazy Frenchmen isimli bir turne yaptı. Clarence Garlow'u Foggy Blues, Carry On ve Jumpin' for Joy ile dinlemeye devam ediyoruz.

Foggy Blues, Carry On ve Jumpin' for Joy, Clarence Garlow'dan az önce dinlediğimiz parçalardı. Clarence Garlow, albümleri ve müzik kulüplerindeki performansının yanı sıra KJET Radyosu için hazırladığı Bon Ton Show adlı müzik programıyla da tanındı. İlerleyen yıllarda Garlow'un müziğine ilgi azaldı. O da 1980'lere kadar aralıklı olarak sahneye çıktı. Ama radyo programını bırakmadı. 1984'te San Francisco Blues Festivali'nde, 1986'da ise Clifton Chenier'le New Orleans Jazz and Heritage Festivali'nde sahne aldı. Bu konserden kısa bir süre sonra hayatını kaybeden Clarence Garlow'dan seçtiğimiz son şarkılar Pretty Little Dolly, She's So Fine ve Blues As You Like It.

Clarence Garlow'dan Pretty Little Dolly, She's So Fine ve Blues As You Like It radyonuzdaydı. Bantan Show radyo programının dinleyicileri arasında Johnny Winter de yer alıyordu. Winter, Clarence Garlow'dan çok şey öğrendiğini ve profesyonel müzik yaşamının ilk yıllarında ondan çok destek aldığını anlatırdı. Gitarist Garlow'un bestelerinden Bon Ton Roulette ve Route 90'yi albümlerinde yorumlamıştı. Bu yorumlardan Route 90 ile Johnny Winter sizlerle.

Texas'ta büyüyen bir başka müzisyen Johnny Winter'dan Clarence Carlo bestesi olan Route 90'yı dinledik. Kardeşi Edgar Winter'la birlikte müziğe adım atan Johnny Winter, ilk liste başarısını The Traits'e ait Harlem Shuffle yorumuyla 1966 yılında elde etti. Basta Tommy Shannon, Davulda Red Turner'la oluşturduğu grubuyla Blues Rock'a yöneldi. 1968 yılı Johnny Winter için bir dönüm noktası oldu. Rolling Stone dergisinde müzisyen hakkında çıkan yazı sayesinde ilk albüm sözleşmesini yaptı. Farklı plak şirketleri tarafından da eski kayıtları derlenerek yayımlanmaya başladı. 1969'da Woodstock Festivali'ne katıldı. İkinci albümünün ardından grubu dağıtarak farklı bir ekiple çalışmaya koyuldu. Live Johnny Winter End albümü kendisine büyük başarı getirdi. Ancak özel hayatında bağımlılıkla mücadele etmek zorundaydı. 1973'te çıkan Geri Dönüş albümüyle yeniden listelerdeydi. 70'lerin sonunda yapımcılığa yönelen Winter'ın Muddy Waters'a yaptığı Hard Again albümü en iyi blues albümü Grammy ödülünü kazandı. 80'lerde rock ağırlıklı Johnny Winter albümleri yayımlanırken 90'lar Winter'ın yeniden blues'a dönüşünü müjdeledi. Konserlere ağırlık verdi ve konser kayıtları albümleştirildi. 2014 yılında İsviçre'de turnedeyken hayatını kaybeden Johnny Winter'ın son albümü Step Back ölümünden kısa süre sonra dinleyicilerle buluştu. Hop Wilson'a ait akustik That Wouldn't Satisfy yorumu, Stranger Blues ve son olarak Muddy Waters, Pine Top Perkins, James Cotton, Bob Margolin'le tam bir yıldızlar geçidi olan Tired of Trying adlı bestesiyle Johnny Winter yeniden radyonuzda.

That Wouldn't Satisfy, Stranger Blues ve Tired of Trying'le Johnny Winter bizlerleydi. Johnny Winter'ın çağdaşı Ron Hacker, slide gitarıyla bugünkü son konuğumuz olacak. Winter kadar tanınmasa da istikrarlı bir blues kariyeri olan Hacker, Indianapolis doğumlu. 1956 yılında 11 yaşındayken girdiği ısla evindeki görevliler sayesinde ilk kez blues dinledi. Bu sayede hayatı değişen müzisyenin etkilendiği ilk isim Elmore James oldu. Kendi kendine gitar çalmayı öğrendi. Bu sırada Yank Rakel'le tanışarak ondan Delta Blues'unun temellerini aldı. 1970'lerin sonunda The Hacksaw grubunu kurdu. San Francisco ve civarındaki festivallerin yanı sıra Danimarka, Fransa, Hollanda ve Norveç gibi Avrupa ülkelerinde de blues severlerle bir araya geldi. 1988 yılında ilk albümü No Pretty Songs'u kaydetti. Sonraki birçok albümünü bir plak şirketine bağlı kalmayarak kendi yayımlayan Ron Hacker, 2005 yılında White Trash Bluesman adını taşıyan bir de kitap çıkardı. Live at the Old US Mint in New Orleans, gitaristin şimdilik 11. ve son albümü. Ron Hacker and the Hacksaw'dan dinleyeceğimiz Big Brown Eyes, My Bad Boy, Howlin' Wolf yorumu Howlin' for My Darlin' ve I'm Going Away ile sizlere veda ediyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Didem Tayfur Saltık'ın hazırlayıp sunduğu Türk cazının seçkin eser ve icralarını 3 setlik mixler eşliğinde dinleyebileceğiniz kesintisiz ve ahenkle yol alan program Caz Express her pazartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.

köklerini ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp'ın hazırlayıp sunduğu Caz Ağacı her hafta salı saat 23'te TRT Radyo 3'te.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

You know you made me feel alright.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

diye bir yerden duymuştum dediğimiz parçaların varoluş hikayelerine kulak veriyoruz. Orijinal Derya Özsoy'un sunumuyla her salı saat 21'de TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Antonin Dvořák'ın 1878 tarihli Opus 44 Nefesli Çalgılar için Re minör serenadını ve Felix Mendelssohn'un 15 yaşında bestelediği Opus 11 Do minör 1. senfonisini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Franz Schubert'le başlıyoruz. Bestecinin 1817 yılında kaleme aldığı Re majör İtalyan stilinde uvertürünü Paul Makrisch yönetimindeki Stavanger Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Franz Schubert'in Re majör İtalyan setinde uvertürünü Paul McGrath yönetimindeki Stavanger Senfoni Orkestrası seslendirdi. Chopin'in Opus 59 3 mazurkasıyla devam ediyoruz. Uluslararası pek çok ödül sahibi Amerikalı piyanist Kevin Kenner yorumluyor.

Chopin'in 1845 yılında bestelediği ve aynı yıl yayınlanan Opus 59 3 mazurkasını Amerikalı piyanist Kevin Kenner seslendirdi. Ukrayna'nın müzik tarihinde önemli bir yeri olan Artemi Vedelvar sırada bestecinin 5 numaralı koral konçertosunu dinliyoruz.

Artemi Vedel'in 5 numaralı koral konçertosunu Viktor Skorny yönetimindeki Platon Maybora'da Akademik Korosu'ndan dinlediniz. Nocturne formunun yaratıcısı İrlandalı besteci John Field'ın piyano ve yaylı çalgılar için La bemol majör rondosuyla devam ediyoruz.

İrlandalı besteci John Field'ın La Bemol Majör rondosunu piyanist Eckhard Selheim ve Collegium Aerum topluluğu seslendirdi. Johann Sebastian Bach'ın öğrencisi olan 18. yüzyıl bestecisi Johann Philipp Kirnberger'in sol majör flüt sonatı var sırada.

Johann Philipp Kirchberger'in sol majör flüt sonatını flütte Konrad Hunteler, cello'da Walter Müller ve klavsende Tom Koopman seslendirdi. Georg Philipp Telemann'ın 3 çalgı ve sürekli bas için yazdığı eserler serisinden sol majör kuartetle devam ediyoruz.

Georg Philipp Telemann'ın Polonez Konçerto alt başlıklı Sol Majör Kuartetini kemancı Aira Maria Lehtipu ve Kore Çalgı Topluluğu'ndan dinlediniz. Antonin Dvořák'ın 1878 tarihli Opus 44 Nefesli Çalgılar için Re Minör Serenadı var sırada.

Antonin Dvořák'ın 1878 tarihli Nefesli Çalgılar için Re Minör Serenadını Rafi Armenian yönetimindeki Kanada Oda Müziği topluluğundan dinlediniz. Rönesans bestecilerinden Giovanni Maria Trabacci'nin dönemin çalgısı Arpa Doppia için iki parçasıyla devam ediyoruz.

1575-1647 yılları arasında yaşamış İtalyan besteci Giovanni Maria Trabacci'nin Rönesans dönemi çalgısı Arpa Doppia için iki parçasını Margaret Köhl seslendirdi. Programımızın bu bölümü Felix Mendelssohn'un Opus 11 Do minor 1. senfonisiyle sona eriyor.

Felix Mendelssohn'un 15 yaşında bestelediği Opus 11 Do Minör 1. Senfonisini Thierry Fischer yönetimindeki BBC Galler Ulusal Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Pete Radyo 3 Notturnu gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü dünyanın en önemli barok orkestralarından biri olan Concerto Copenhagen topluluğunun 7 Mayıs 2024 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Lars Ulrik Mortensen yönetiminde sahne alan topluluğun solistleri İsveçli kemancı Fredrik Fromm ve Norveçli flüt sanatçısı Torun Torbo. Konser programından ilk olarak barok dönem bestecisi Johann Caspar Ferdinand Fischer'in 1695 tarihli Bahar Günlüğü başlıklı süitler serisine yer alan ilk uvertürü dinliyoruz.